0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam. Ben Sevim Nur Türkmen, Kayseri'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Şu anda Melikgazi Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümünde çalışıyorum. Aynı zamanda içerik üretiyorum. Para tekvando ile ilgileniyorum. Bunun yanında fitness ve pilates yapıyorum. Kazayı geçirdiğimde üniversite 1. sınıf COVID dönemindeydim. Kazadan sonra uzaktan eğitim veriliyordu zaten. Daha sonraki dönemlerde bilgisayar derslerinden muaf tutularak eğitim hayatıma devam ettim. COVID döneminde evimize yakınında bulunan bir mantı dükkanı vardı. Orada çalışmaya başlamıştım. Kaza anında bir makine temizliği yapıyordum. Daha sonra arkadaşım bana haber vermeden makinayı çalıştırıyor. Ben de makinenin çalıştığını fark etmediğim için önce sağ kolumu sonra sol kolumu makineye kaptırıyorum. Kazadan sonra mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Tazminat davamız inşallah Eylül'de bir duruşmamız daha olacak. Ceza davamız maalesef yeterli bir ceza almadıkları için yani 3 ay gibi bir ceza aldı makineyi açan kişi. O yüzden şu an Ankara'da temize gönderdik. Umarım güzel bir karar gelir. Spora kollarımı kaybettikten sonra başladım. 2021 8. ayda kollarımı kaybetmiştim. 2021'in sonlarına doğru Arzu Hocam ve Yavuz Hocam ziyaret ederek işte para tekvandonun nasıl ilerlediği hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ailecek salona gitmeye başladık. Bir süre sonra kendi başıma gitmeye başladım. Salon ortamında kendimi çok rahat hissediyordum. İlk zamanlar tabii insanların bakışları bizi çok rahatsız ediyordu. Arkadaşımla beraber katılıyorduk. Daha sonra onlar bize alıştılar. Biz onlara alıştık. Bir aile ortamı oluştu. 3 tane uluslararası maçlarda birinciliğim var. 3 tane de Türkiye şampiyonu birinciliğim var. Hocalarım tekvandoya gelip eve anlattıkları zaman başta gidip gelme konusunda çok çekinmiştim. İşte insanlar beni kollarım olmadan görecekler. Dengemi sağlayabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Onların kolları var dengelerini sağlayıp rahat hareket edebiliyorlardı. Salona ilk gittiğimizde çocukların çok dikkatini çekiyordu kollarımızın olmayışı ama asla kötü bir tepkiyle karşılaşmadık. Sokaktaki insanlardan daha çok hızlı kabullendiler bizi. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda birincilikle ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra uluslararası iki maçımız vardı. Orada da birincilikle ayrıldım. Yani 2 ay gibi bir kısa süre içerisinde 3 altın madalya kazanmış oldum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protez zamanı yardım etmek için evimize geldiğinde bana bir söz verdi. Okulumu tamamlarsam işe alacağını söylemişti. Ben okulumu bitirdikten sonra tekrar karşılaştığımızda yarın gel işe başla dedi bana. O şekilde iş hayatına başladım. İşe ilk başladığım zamanlarda çoğu şeyime arkadaşlarım yardım ediyorlardı. Ama ben de çok çekiniyordum. Hani farklı bir ortamdayım. Farklı insanlar var yanında. Hep annem ya da kuzenim oluyordu yanımda. İlk zamanlar hep neyi nasıl yaptım çok merak edip beni izliyorlardı. Ama şu an o kadar alıştık ki işte ben ayağımı kullanarak klavyemi kullanıyorum. Evrakları güdüklerimle hallediyorum. Yazıcıyı ayağımla açabiliyorum. Yani birbirimize çok alıştık şu an. Şu an Instagram üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler başarabildiğim insanlarla paylaştığım zaman çok güzel dönükler alıyorum. Tabii çok fazla linçlendiğim zamanlar da oldu ama geri dönüş aldığım kişilerden o kadar mutluyum ki onlar hem motive oluyorlar hem beni motive ediyorlar. Aslında karşılıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz onlarla. Daha fazla engelli insana ulaşabilmek ya da normal bireylerin de hayatında yaşadığı zorluklar karşısında beni görerek motive olmaları beni çok mutlu ediyor. Hastanede yattığım süreçte hiç yataktan kalkabileceğimi düşünmüyordum. Sanki kollarım değil de bacaklarım kesilmiş gibi hissediyordum. İlk gün kalkmamda yardım eden annemle kuzenimdi. Bütün gücümü de aslında ailemden ve akrabalarımdan alıyorum zaten. Tabii ki tekvandoda attığım her tekme aslında beni daha da güçlendiriyor. Kollarımı kaybettikten sonra hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüştüm. İşte sadece yürüyebilirim. Bir şey tutamam, bir şey kaldıramam. Yemek yiyip içemem, işte su içemem. Bunlar benim için aslında kollarımı kaybettikten sonra çok zor şeylerdi ama kollarım olmadan da bunları yapabileceğimi, ayaklarımı ellerim gibi kullanmayı öğrendikten sonra çok yavaş ilerleyen bir süreç ama azmettikten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden geliyor. Kollarımın olmaması beni asla yıldırmadı. Ayaklarımı kollarım gibi kullanmayı öğreniyorum şu an. Onlara da tavsiyem asla pes etmemeleri gerektiği. Evet düşebiliriz ama kalkabilmemiz için de çabalamamız gerekiyor. Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam.
2: Nasıl başardım sona erdi. Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile

0: bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyükşehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
1: Haftanın özeti.
0: 25 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
1: Haftanın özeti.
0: 27 Ağustos Perşembe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan vermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda Megastar Tarkan'ın unutulmaz şarkılarıyla karşınızda olacağız. Aslen Rize İkizdereli olan Tarkan, 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'da dünyaya gelir. Tarkan'ın müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarında başlar. Toplam 6 çocuğu olan aile 1986'da Türkiye'ye döner ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşir. Tarkan, lise hayatına burada başlar ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk sanat müziği hakkında bilgi sahibi olur. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam eder ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başlar.

Tarkan lise bitiminde istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak Şirketi'nin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışır ve birlikte bir albüm anlaşması imzalarlar. Tarkan yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü İstanbul Plak etiketiyle 26 Aralık 1992'de Türkiye'de kaset halinde satışa sunar. Albümdeki 3 şarkının sözlerini tek başına yazar, 3 şarkının bestesini üstlenir ve Kıl Oldum şarkısıyla çıkış yapar. 18 Haziran 1993'te albüme 3 yeni versiyon eklenerek CD halinde yeniden yayınlanır. Albümün toplam satışı 700 bin olarak açıklanır.

Mayıs 1994'te 2. Tarkan stüdyo albümü Acayipsin Türkiye'de, 1996'da Almanya'da, 1998'de ise Rusça'da yayımlanır. Albümde Sezen Aksu, Ümit Sayın, Ozan Çolakoğlu ve Yıldız Tilbe gibi isimler de yer alır. Tarkan 4 şarkının söz yapımını üstlenir, bunlardan 3 tanesinin bestesini de kendi yapar. Acayipsin albümü 2,5 milyon satış yapar ve şarkıcıya 95 yılında düzenlenen 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop müzik erkek sanatçısı ödüllerini kazandırır.

0: acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

da ner acayipsin. Aynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Hepsi senin mi?
1: Tarkan 1997'de Hit Müzik adını verdiği kendi plak şirketini kurar ve aynı yıl 3. stüdyo albümü Ölürüm Sana'yı yayınlar. Bu albüm 3,5 milyon satış elde eder. Ayrıca Tarkan bu albümde birçok şarkının söz yazımını ve bestelenmesinde görev alır. Bunlardan Şımarık birçok ülkenin ulusal listesine giriş yapar.

0: yakalarsam.
1: Tarkan 1998'de Universal Music Group'la anlaşma imzalar. Aynı yıl Tarkan adını verdiği toplama albümü Fransa, Arjantin, Rusya ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede yayınlanır. Albümde önceki albümlerin öne çıkan bazı şarkılarına yer verir. Tarkan dünya genelinde 1,5 milyon satış rakamına ulaşır. 99 yılında çok yüksek satış rakamlarına sahip olan müzisyenleri ödüllendiren Dünya Müzik Ödülleri, Tarkan'a dünyanın en çok satan Türk sanatçısı ödülünü verir.

Tarkan Mayıs 2001'de 4. stüdyo albümünün çıkış şarkısı Kuzu Kuzu'yu single olarak yayımlar. 200 bin kaset ve 500 bin CD satış rakamına ulaşır. 3 ay sonra Temmuz 2001'de 4. stüdyo albümü Karma satışa sunulur. Albümdeki 6 şarkı Tarkan tarafından yazılıp bestelenir. İlerleyen tarihlerde Karma albümünün satış rakamının 2 milyonu geçtiği açıklanır.

için. Şarkıcı 2002'de Özgürlük İçimizde ve Bir Oluruz Yolunda şarkılarını single olarak piyasaya sürer. Bir Oluruz Yolunda şarkısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı gösteren Türkiye Milli Futbol Takımı'na turnuva boyunca destek amaçlı kullanılır.

Tarkan'la Ozan Çolakoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Dudu EP'si 2003 yazında satışa çıkar. Türkiye dışında Ukrayna, Rusya ve Japonya'da da raflarda yerini alır. Albümün satış rakamı ise 1 milyon olarak belirlenir. Şarkıcı 2004 yılında düzenlenen 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi pop müzik erkek sanatçı ödülünü alır. Ağlam.

23 Aralık 2007'de 6. Tarkan Stüdyo albümü Metamorfoz satışa sunulur. Albümdeki tüm şarkıların sözlerini Tarkan yazar, bunlardan 7 tanesini de kendi besteler. Şarkı sözlerinde çokça kullanılan Türk deyim ve atasözleri Türk Dil Kurumu tarafından takdir edilir. Satış rakamı ilk ayında 200 bin olarak tespit edilir. Ayrıca MÜYAP tarafından 2008 yılında platin, 2009 yılında ise Diamond sertifikayla ödüllendirilir.

Temmuz 2010'da 7. Tarkan stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz yayımlanır. Albüm yayımlanmadan önce duyurulan Sevda'nın Son Vuruşu şarkısı 17. Kral Müzik Ödülleri'nde en iyi şarkı, en iyi beste ve en iyi şarkı sözü kategorilerinde Adımı Kalbime Yaz en iyi albüm kategorisinde ödül alır. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk kullanıcıların Google'da en çok aradığı sanatçının Tarkan olduğu bilinir.

11 Mart 2006 tarihinde Tarkan'ın 9. stüdyo albümü olan Ah Te Vefa piyasaya sürülür. Ah Te Vefa, Tarkan'ın yaptığı ilk sanat müziği albümüdür. Albüm ilk haftasında 170 bin satış rakamına ulaşır. 43. Altın Kelebek ödüllerinde Türk sanat müziğine katkılarından dolayı ödüle layık görülür. Tarkan 15 Haziran 2017'de yeni albümü Onu yayınlar.

Tarkan 10 adlı yeni albümüyle megastarlığını bir kez daha kanıtlar. Şarkıcının yeni albümü Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkede 1 numaraya yükselir. Tarkan'ın iTunes listesinde 1 numara olduğu ülkeler Azerbaycan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Türkiye ve Özbekistan olur.

2022'de İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle yapılan kutlama programı kapsamında Tarkan İzmir'de konser verir. Konser, yapılan araştırmalara göre dünyanın en kalabalık 5. ücretsiz konseri olur. Tarkan konserden gelen tüm geliri Darüşşafaka'ya bağışlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Tarkan'ı unutulmaz şarkılarıyla programımıza konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeninin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna. Gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demir yolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Chanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden 1000 yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
0: Dünya turu sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
2: Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam. Ben Sevinur Türkmen, Kayseri'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Şu anda Melikgazi Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümünde çalışıyorum. Aynı zamanda içerik üretiyorum. Para tekvando ile ilgileniyorum. Bunun yanında fitness ve pilates yapıyorum. Kazayı geçirdiğimde üniversite 1. sınıf COVID dönemindeydim. Kazadan sonra uzaktan eğitim veriliyordu zaten. Daha sonraki dönemlerde bilgisayar derslerinden muaf tutularak eğitim hayatıma devam ettim. COVID döneminde evimize yakınında bulunan bir mantı dükkanı vardı. Orada çalışmaya başlamıştım. Kaza anında bir makine temizliği yapıyordum. Daha sonra arkadaşım bana haber vermeden makineyi çalıştırıyor. Ben de makinenin çalıştığını fark etmediğim için önce sağ kolumu sonra sol kolumu makineye kaptırıyorum. Kazadan sonra mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Tazminat davamız inşallah Eylül'de bir duruşmamız daha olacak. Ceza davamız maalesef yeterli bir ceza almadıkları için yani 3 ay gibi bir ceza aldı makineyi açan kişi. O yüzden şu an Ankara'da temize gönderdik. Umarım güzel bir karar gelir. Spora kollarımı kaybettikten sonra başladım. 2021 8. ayda kollarımı kaybetmiştim. 2021'in sonlarına doğru Arzu Hocam ve Yavuz Hocam ziyaret ederek işte para tekvandonun nasıl ilerlediği hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ailecek salona gitmeye başladık. Bir süre sonra kendi başıma gitmeye başladım. Salon ortamında kendimi çok rahat hissediyordum. İlk zamanlar tabii insanların bakışları bizi çok rahatsız ediyordu. Arkadaşımla beraber katılıyorduk. Daha sonra onlar bize alıştılar, biz onlara alıştık. Bir aile ortamı oluştu. 3 tane uluslararası maçlarda birinciliğim var. 3 tane de Türkiye şampiyonu birinciliğim var. Hocalarım tekvandoya gelip eve anlattıkları zaman başta gidip gelme konusunda çok çekinmiştim. İşte insanlar beni kollarım olmadan görecekler. Dengemi sağlayabilecek miyim, yapabilecek miyim? Onların kolları var, dengelerini sağlayıp rahat hareket edebiliyorlardı. Salona ilk gittiğimizde çocukların çok dikkatini çekiyordu kollarımızın olmayışı ama asla kötü bir tepkiyle karşılaşmadık. Sokaktaki insanlardan daha çok hızlı kabullendiler bizi. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda birincilikle ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra uluslararası iki maçımız vardı. Orada da birincilikle ayrıldım. Yani 2 ay gibi bir kısa süre içerisinde 3 altın madalya kazanmış oldum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protez zamanı yardım etmek için evimize geldiğinde bana bir söz verdi. Okulumu tamamlarsam işe alacağını söylemişti. Ben okulumu bitirdikten sonra tekrar karşılaştığımızda yarın gel işe başla dedi bana. O şekilde iş hayatına başladım. İşe ilk başladığım zamanlarda çoğu şeyimi arkadaşlarım yardım ediyorlardı. Ama ben de çok çekiniyordum. Hani farklı bir ortamdayım. Farklı insanlar var yanında. Hep annem ya da kuzenim oluyordu yanımda. İlk zamanlar hep neyi nasıl yaptım çok merak edip beni izliyorlardı. Ama şu an o kadar alıştık ki işte ben ayağımı kullanarak klavyemi kullanıyorum. Evrakları güdüklerimle hallediyorum. Yazıcıyı ayağımla açabiliyorum. Yani birbirimize çok alıştık şu an. Şu an Instagram üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler başarabildiğim insanlarla paylaştığım zaman çok güzel dönükler alıyorum. Tabii çok fazla linçlendiğim zamanlar da oldu ama geri dönüş aldığım kişilerden o kadar mutluyum ki onlar hem motive oluyorlar hem beni motive ediyorlar. Aslında karşılıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz onlarla. Daha fazla engelli insana ulaşabilmek ya da normal bireylerin de hayatında yaşadığı zorluklar karşısında beni görerek motive olmaları beni çok mutlu ediyor. Hastanede yattığım süreçte hiç yataktan kalkabileceğimi düşünmüyordum. Sanki kollarım değil de bacaklarım kesilmiş gibi hissediyordum. İlk gün kalkmamda yardım eden annemle kuzenimdi. Bütün gücümü de aslında ailemden ve akrabalarımdan alıyorum zaten. Tabii ki tekvandoda attığım her tekme aslında beni daha da güçlendiriyor. Kollarımı kaybettikten sonra hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüştüm. İşte sadece yürüyebilirim. Bir şey tutamam, bir şey kaldıramam. Yemek yiyip içemem, işte su içemem. Bunlar benim için aslında kollarımı kaybettikten sonra çok zor şeylerdi ama kollarım olmadan da bunları yapabileceğimi, ayaklarımı ellerim gibi kullanmayı öğrendikten sonra çok yavaş ilerleyen bir süreç ama azmettikten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden geliyor. Kollarımın olmaması beni asla yıldırmadı. Ayaklarımı kollarım gibi kullanmayı öğreniyorum şu an. Onlara da tavsiyem asla pes etmemeleri gerektiği. Evet düşebiliriz ama kalkabilmemiz için de çabalamamız gerekiyor. Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam.
0: Nasıl başardım sona erdi.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Şu anda genelde elektrikçi ve aydınlatmacı esnafının yoğun olarak bulunduğu Gürcü Caddesi üzerindeyiz. Gerek Gürcü Caddesi'nin ve gerekse de Kayseri'de Gürcü soyadını taşıyan insanların bu ismi nereden aldıklarını merak ediyor musunuz?
4: Kayseri'de tarihi derinliği ve aşkları ile bir muhteşem mahalle, Gürcü Mahallesi. Günümüzde Kayseri Merkez Bankası karşısındaki Kiçikapı Mahallesi içinde yer alan, elektrik ve aydınlatmacı esnafının yoğun olduğu yerden başlayarak kuzeye doğru Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan bir mahalleydi. Peki ya Gürcü Mahallesi'nin ilginç hikayesine gelince? Dönem Selçuklu dönemi. Alaaddin Keykubat ile eşi Hunat Hatun dönemi. Sultan Alaaddin Keykubat Kayseri'de zehirlenerek öldürülüp oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev daha 16 yaşında tahta çıkarılıp Hunat Hatun da valide sultan konumuna gelince her anne gibi Hunat Hatun da oğlunun mürüvvetini görebilmek için hemen evlendirme telaşına girer. Oğlu Gıyasettin'i zaman içerisinde iki hanımla evlendirir. Bizanslı Berduliye Hatun, Gürcü Tamara Hatun. Ayrıca oğlunun Rum bir cariyesinden de oğlu olur. Hem annesi hem de Gıyasettin Keyhüsrev için hepsi bir tarafa, eşi Gürcü Tamara bir tarafaydı. Zaten Tamara'nın Türk hanedanları ile ilişkisi kendisinden çok önce yine kendi adı ile bilinen anneannesi Kraliçe Tamara ile başlamıştı aslında. Anneanne Kraliçe Tamara eşini kaybedince devletin başında tek başına yaşamanın zorluğunu bildiği için Alaaddin Keykubat'ın amcası da olan dillere destan yakışıklılığı, karizmatik sert mizacı, çok da zeki olması ile nam salmış Süleyman Şah'ı babası 2. Kılıç Arslan'dan evlenmek için istemiş. Süleyman Şah ise bu teklife şiddetle karşı çıkması ile evlilik gerçekleşmemişti. Anneanne Kraliçe Tamara'nın aşkı da platoniklikten öteye gidememişti bu yüzden. Anneanne Kraliçe Tamara bir Türk hanedanı ile evlenememişti. Ama kızı Rosu'dan Alaaddin Keykubat'ın amcaoğlu ile evlenmiş, Erzurum Melikinin oğlu da olan kuzen Türkan Şah, Kraliçenin kızı Rosu'dan'a deliler gibi aşık olmuş, onunla evlenmek için Gürcü Sarayı'na iç güvey olarak gitmiş, hatta dinini değiştirip Hristiyan bile olmuştu. Ama şimdi hem anneanne hem de annesinden sonra torun Tamara, anne Rosu'dan ile Türkan Şah'tan olma Tamara, Selçuklu hanedanına gelin olarak gidiyor. Hem de bir sultan eşi olacaktır. Yalnız Gürcü kraliyet ailesinin tek bir şartı vardı. Tamara'nın dinine asla dokunulmayacaktır. Öyle de olur. Tamara büyük bir gelin alayı ile Kayseri'ye gelin olarak gelir. Beraberinde kilise teşkilatını, papazları, nedimeleri ve daha birçok kişi olmak üzere oldukça kalabalık, çok da gösterişli bir şekilde Kayseri'ye giriş yapar. Bu arada da Kayseri düğüne hazırlandığı gibi muhteşem bir karşılama töreni de düzenlenir. Ancak gelen kalabalık beklenenin çok çok üzerindedir. Bunun için hemen çare olarak Kayseri Kalesi'nin içine değil, kalenin kuzeyinde arkadaki küçük kapı yani kiçi kapı önünde onlara yerleşmeler için bir yer verilir. Zaten hemen karşılarında da gayrimüslim mahalleleri vardır. 2. Gıyasettin Keyhüsrev Tamara'ya deliler gibi aşıktır. Tamara'nın güzelliğine, endamına, sözüne, sesine, nefesine meftundur. Yanından hiç ayrılmaz, ayrılamaz. Her anını onunla geçirir olur. Ta ki 1243 yılında Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı'na kadar. Sultan savaş meydanına ailesini, hazinesini ve meraklısı olduğu vahşi hayvanlarını da götürür. Fakat Sultan savaşta bozguna uğrayınca ailesiyle birlikte Alanya Kalesi'ne kaçmakta bulur çareyi. Orada da bir suikast sonucu yüzüne aldığı keskin bir kılıç darbesiyle öldürülür. Tamara artık tek başına kalmıştır. Yapayalnızdır. Devletin başına da Moğollar çökmüştür. Tüm bu kargaşada o da çareyi Kayseri'den Konya'ya gitmekte arar. Konya'da hiç beklemediği ve hayatını da tamamen değiştirecek olan gelişmeleri hiç hesaba katmadan apar topar Konya'ya gider. Konya'da Mevlana ile tanışır. Mevlana'nın sufi iklimi altında gelişen bu tanışma ile hayatı da değişmeye başlar. İlk önce dinini değiştirerek ihlaslı bir Müslüman olarak İslamiyet'i seçer. İsmi de bundan sonra Gürcü Melek Hatun'dur. Gürcü Melek Hatun Mevlana'nın samimi ve gönülden müridesi olur. Günlerini artık tamamen intisap ettiği hocasına hizmet ile geçirir olur. Gürcü Melek Hatun, Mevlana'nın çok yakın dostu olan, Konya'da devletin en tepesinde görev yapan Muinettin Süleyman Pervane ile tanışır. Belki de Mevlana arzulamıştır bu yakınlığı. Gürcü Melek Hatun, Pervane Süleyman'a aşık olur. Pervane Süleyman'ın da bu aşka karşılık vermesiyle hemen izdivaç gerçekleşir. Evlilikleri hem Mevlana'nın hem de Pervane'nin Moğol noyanlarıyla yakın işbirliği içinde olmaları sayesinde daha da huzur ve güven içinde geçer. Ta ki Muinettin Süleyman Pervane'nin hem Moğollar ile hem de Memlük Türk komutanı Baybars ile ilişki kurmasına kadar. Süleyman Pervane'nin bu şekilde ikili oynamanın bedelini Moğollar tarafından canı ile ödemesine kadar. Gürcü Melek Hatun yine yalnızdır. Artık belki de bu yaşadıklarından dolayı oldukça bunalan Gürcü Melek Hatun, Konya'dan ayrılarak tekrar ilk gelin geldiği topraklara, yani Kayseri'ye dönme kararı alır. Aldığı karar ile de Kayseri'ye gelir. Gürcülerce yoğun olan kendi mahallesine yerleşir. Kayseri'de kendisini tamamen hayır işlerine verir. Bir mescit, bir de kendisi için türbe yaptırır. Günümüze ne yazık ki ne Gürcü Melek Hatun'un türbesi ne de mescidi yetişebilmiştir. Geriye sadece Gürcü Melek Hatun'un türbe kitabesi ancak kalabilmiştir. Kitabe şu anda Kayseri Müzesi'ndedir. Gürcü Mahallesi de zaman içerisinde önce Kiçikapı Mahallesi'ne dahil edilmiş, daha sonra ikisi de Cami Kebir Mahallesi'ne katılarak yok edilmiştir. Günümüze bu çok önemli tarihi mahalleden sadece elektrik ve aydınlatmacıların olduğu noktadan Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan Gürcü Caddesi yadigar olarak kalmıştır. Eğer o da yok edilmez ise, tıpkı Cumhuriyet'in Kayseri'deki sembolü olan eski Kayseri Sümer Bez Fabrikası'nın da bulunduğu Sümer Mahallesi'nin alınan bir karar ile yeni mahalleye katıldığı gibi ya da Seyyid Burhanettin Bulvarı'nın isminin Görmemişlik Abidesi şeklinde değiştirilmesi gibi. Siyasilerin izaha oldukça muhtaç böyle icraatları ile sadece sokaklar, caddeler, bulvarlar, mahalleler yok edilmiyor. Aslında birer birer tarih yok ediliyor.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında yolunuz bir şekilde Gürcü Caddesi'ne düşer ise Gürcü Caddesi'nin çok ilginç tarihini ve özellikle de Gürcü Melek Hatun'u mutlaka hatırlamanızı isterim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,

0: seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Yayın tekrarı.
3: Gibi SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...1.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşahir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Kayseri Tesmer Kurulu üyesi mali müşavir Agihan Başkurt. Hoş geldin Agihan Bey.
2: Merhaba Fatih Bey, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk.
2: Biz de aynı şekilde.
1: Bugün mali tatili konuşacağız.
2: Evet, geçen yılda yine bu zamanlar konuşmuştuk.
1: Evet, konuşmuştuk. Mali tatil neden var? Gerçekten mali tatilde mali müşavirler dinleniyor mu?
2: Maalesef Fatih Bey, yani temennimiz her zaman zaten o şekilde oldu ama maalesef tarihler hiç o şekilde olmuyor. İşte beyanname tarihlerini etkilemiyor. Biliyorsunuz mali tatil 1 Temmuz'da 20 Temmuz arasında açıklandı her zamanki gibi. Ama bizim beyanname sürelerimiz genelde 20'sinden sonra olduğu için bizi çok fazla etkilemiyor. Yani sanıldığı gibi mali müşavirler şu anda tatil yapmıyorlar. Herkes ofisinde çalışıyor. Tabii ki biraz bir esnekliği oluyor. İşte SGK girişleri konusunda biliyorsunuz. Beyanname konusunda hiçbir değişiklik yok zaten. O konuda normal işleyişimiz devam ediyor. Umudumuz her zaman düzenlenmesi, daha iyiye götürülmesi yönünde ama bakalım ilerleyen süreçlerde belki öyle olur diye temenni ediyoruz.
1: İnşallah, dediğiniz gibi yani inşallah uygulanabilir bir tatil. Yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.
2: Evet.
1: İşte 5604 sayılı kanun neden çıktı diyelim o zaman?
2: 5604 sayılı kanun 2007 yılında, yaklaşık 20 yıl olmuş Fatih Bey. Bizim işte mali müşavirlerin, yeminli mali müşavirlerin, serbest meslek erbaplarının aynı şekilde, yani yine bizlerin rahat etmesi, iş yükünün azaltılması, dava sürelerinin esnetilmesi, işte vergi mükelleflerinin yine aynı şekilde rahatlaması için çıkartılmış bir yasa. Ama fakat işte günümüze geldiğimizde elektronik sistemlerin artmasıyla birlikte mümkün hale gelmedi bunu uygulamak. Biliyorsunuz daha önce elektronik ortam bu kadar yaygın değildi. Şimdi e-faturası var, e-defteri var. Hiç bitmiyor yani. Şöyle söylüyorum ben de kendi ofisimde de. Ayın ilk 15 günü gerçekten çok rahattık Fatih Bey, evet. Eskiden. Yani belli bir düzen oturtunca ilk 15 gün sıkmadan yavaş yavaş sakin sakin işlerini halledebiliyordum. Şu anda bir süre bitiyor, hemen arkasından işte e-defter 15'ine kadar biliyorsunuz. Yani boşluk hiç kalmadı. Yani mali tatilin burada 1 Temmuz'la 20 Temmuz arasında olması bir kere zaten beyanname sürelerimiz bizim biliyorsunuz. Muhtasar 26'sında, KDV aynı şekilde 28'inde, 25'inde KDV 2 beyannamemiz var. SGK'lar aynı şekilde 26'sında muhtasarla bildiriliyor. Ay sonunda ödemeler. Ne ödemeleri etkiliyor, ne beyanları etkiliyor. Yani çok garip bir işleyiş var. Bunun kesinlikle el atılması gerekiyor. Yani birçok Avrupa ülkesinde uygulanan bir sistem aslında bu. İşte İtalya'da Ağustos ayında uygulanıyor. Yine aynı şekilde Fransa'da öyle. Birçok esneklik ve meslektaşlar adına bayağı kolaylıklar sağlanıyor buralarda. Bizim ülkemizde de bunun daha uygulanabilir hale gelmesi kesinlikle şart Fatih Bey. Yani 20 yıla yakın olmuş bir kanun artık güncellenmesi lazım. Madem ki biz kağıt ortamından kurtulduk, dijital bir ortama geçtik, her şey dijitalleşiyor. Yani işleyişteki kanunlar da mutlaka bir yenilik, bir düzen mutlaka istiyor. Bunu gözetmeleri gerekiyor
1: mutlaka diye düşünüyorum. Bu kanun çıkarken temel amacı neydi? Yani gerçekten temel amacına ulaştı mı? Yoksa bayağı bir yol kat etmek gerekiyor mu?
2: Ya çok gerekiyor. Çünkü ilk amaç dediğim gibi yani bizlerin meslektaşların biraz rahat etmesini, iş yükünün azaltılmasını amaçlıyordu. Yaz aylarına girdiğinde nasıl adliyede biliyorsunuz adli tatil,
1: evet,
2: olduğu gibi bizde de mali tatille birlikte bir esneme, işte o süreçte meslektaşlarımız biraz dinlensin, kendine gelsin. Böyle bir amaç vardı. Yine beyan sürelerinin sıkıntı yaşanmaması adına uzaması. Yani bizim tatil yapacağız ya.
1: Tabii ki.
2: Beyanların da uzaması gerekiyor. Burada amaç bunlardı. Yani yine aynı şekilde mükelleflerin de bu sürece katılması, işte dava süreçleri, incelemeler, biliyorsunuz özellikle incelemeler
1: evet.
2: duruyor yani bu süreçte. Vergi incelemeleri olsun. Bunlar için çıkartıldı ama dediğim gibi amacını uygulayabilir kapsamda olmadığını düşünüyorum. 20 Temmuz'a kadar olan süreçte zaten bizim normal işleyişimiz devam ediyor. Beyanlarımız verilmediği için, yani dönemi belli olduğu için yine o süreleri o zamanlarda işleri takip edip yapmak gerekiyor ki o beyanları verebilirim. Yani biz ayın 20'sine kadar tatil yaptık diyelim. 21'inde ofisimize geldik.
1: Evet.
2: Nasıl 5 günde KDV 2, işte 6 günde muhtasar, yine 8 günde KDV ve de ödemeleri de var bunların.
1: Evet.
2: Hem beyan hem ödeme. İkisini birden. Bir kere biz zaten mükelleflerle en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri biliyorsunuz. Yani evrak alma konusunda
1: tabii.
2: çok sıkıntı yaşıyoruz yani. Kendi evraklarını verme konusunda bile eksikliklerimiz var. Bu süreçleri uygulamamız mümkün değil yani. Kesinlikle dediğim gibi bu yasanın tekrar değerlendirilmesi, güncellenmesi muhakkak gerekiyor Fatih Bey.
1: Dediniz başta işte Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor dediniz.
2: Evet.
1: Bunu biraz açar mısınız?
2: Avrupa ülkelerinde İtalya'da Ağustos ayında uygulanıyor Fatih Bey. Orada birçok beyandır, işte vergi ödemeleri, bunlarla alakalı her şey duruyor. Yani Ağustos ayında bizim meslektaşımız gerçekten orada bir tatilini yapıyor. Yani yine aynı şekilde Fransa'da uygulanıyor. İspanya'da yaz aylarında tamamen gevşetiliyor. Beyanlar, ödemeler, vergi süreçleri. İnsanlar bırakıyor, tatilini yapıyor. Yılın yorgunluğunu atıyorlar. Çünkü bizim mesleğimiz biliyorsunuz yani zaten kafa yorgunluğu, masa başındayız sürekli. Birçok meslektaşımız işte bel fıtığı,
1: evet.
2: buna benzer rahatsızlıklar geçiriyor. Neden?
1: Kalp krizi geçirenler oldu.
2: Evet, işinin başında kalp krizi geçirenler. Stres dolu bir mesleğimiz var. Yani bunun için sürekli bizim aktivitede olmamız, ara sıra bu deşarj olmamız gerekiyor Fatih Bey. Burada sadece mali tatil değil aslında. Bize böyle bir mesleksel olarak da kolaylıkların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oldukça stres yoğun bir iş yapıyoruz. Yani ben kendimden örnek vereyim. Kendimce işte sporla uğraşıyorum. Olabildiğince masa başından
1: uzak
2: kalmaya çalışıyorum. O mümkün değil ama en azından sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Farklı aktivitelerde bulunmaya çalışıyorum. Bunları yapmazsak ne psikolojik sağlığımızı koruyabiliriz, ne stres düzeyimizi yönetebiliriz, ne de sağlıklı bir vücuda, zihne sahip olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki bizim Türkiye'de bu beklentiler karşılanabiliyor mu veya ne kadar karşılandı şimdiye kadar? Yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor diyorsunuz.
2: Evet, yaklaşık 20 yıldır uygulanmasına rağmen dediğim gibi burada en büyük sıkıntı gözetilmeyen, bir kere elektronik süreçlerin başlamasıyla itibaren çok farklı bir dönemece girdik biz ülke olarak. Ya biz de mesela eskiden evraklarla boğuşmaktan yoruluyorduk. Şimdi biraz daha böyle işler e-başlığı altında, e-faturadır, e-irsaliyedir, e-arşiv faturadır. Bu süreçlere yöneldi. Biliyorsunuz iş yükümüz azalması gerekirken bu sefer WhatsApp'la biz şey olduk artık, bütünleştik.
1: Hem iyi hem kötü.
2: Hem iyi hem kötü.
1: Evet.
2: Yani biz sosyal medyayı fatura iletim aracı olarak kullanmaya başladık bu sefer. Yani güya kağıt ortamından kurtulacağız. Bizim iş yükümüz azalacak. Bununla birlikte mükellef anlık olarak verisine ulaşabilecek, bize de iletebilecek. Hep bunların kolaylıklarını düşünüyorduk ama uygulanabilirlik açısından gerçekten çok geride olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Yani 20 yıl önce çıkarılan bir yasada bunların hiçbiri zaten gözetilmemiştir. Mümkün değil. Yani şu anda bile işte ilerleyen süreçte mesleğin nereye doğru gittiğini, nasıl bir süreçten geçtiğini hepimiz izliyoruz. Yani mümkün değil yani birebir tahmin etmemiz.
1: Evet.
2: Günlük değişen mevzuatlarımız oluyor. Bunları takip etmek ayrı bir şekilde. Kesinlikle güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Uygulanabilirliği maalesef yok. Yani şimdi diyoruz ki mesela SGK'da kolaylık yapıyoruz. İşte mali tatil süresince işe giriş yapabiliyoruz. Ama iş kazası var. İş kazasını durdurmuyor bu süre.
1: Kesinlikle.
2: Sen dedin ki ben gideyim tatilimi yapayım. 20'sinden sonra geleyim yaparım ayın ikisine.
1: Evet.
2: Girişimi hiçbir sıkıntı olmaz dedin. Adam iş kazası geçirdi. Senin haberin olmadı güzelce. E ne olacak? Yani bu gibi sıkıntılar doğacak. Yani SGK girişlerini yapabilmek bir kolaylık olabilir ama her şeyi durdurmuyor. İşte mesela dedik vergi ihbar cezaları tamam süreçte duruyor, vergi incelemeleri duruyor ama yoklamalar devam ediyor. Bu süreçte yani vergi dairesi tamamen kapanmıyor ki. Vergi dairesi orada çalışıyor. Biz ofislerimizde yine çalışmaya devam ediyoruz. Beyan sürelerinde herhangi bir değişiklik yok. Neye göre bu tatil uygulanacak?
1: Yani geçen hafta ayın 3'ünde Turmop Genel Başkanı bir yememe odalarına yazı gönderdi.
2: Evet.
1: İşte karşıt incelemelerin durdurulması için.
2: Evet.
1: Yani bu mali tatil süresi içerisinde. Zaten 6. ayın içerisinde gönderildiyse diyelim ki 6. ayın 5'inde gönderdi. 30 gün içerisinde bu 7. ayın 3'ünü veya 4'ünde cevaplanması gerekiyor bu.
2: Evet.
1: Mali müşavirde tatile çıktı 1 Temmuz'da.
2: Nasıl olacak?
1: Yani işte.
2: Ya zaten orada da saçma bir süreç var Fatih Bey. Biliyorsunuz yeminli mali müşavirlerin elektronik ortamda bize karşıt inceleme göndermesi kolaylık gibi görünürken bize gerçekten büyük bir iş yükü getirmeye başladı. Şimdi eskiden birkaç aylık veri isteniyordu.
1: Evet.
2: Şimdi bütün yılı istiyorlar yani ben şaşırıyorum. Bir geliyor bütün yılı doldurmamız gerekiyor. Saatleri alan bir işlem. Bununla ilgili cezalar gelmeye başladı.
1: Evet.
2: Sosyal medyada görüyoruz işte 70 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor. Daha önce bizim karşı incelemelerden ücret almamız konuşuluyordu. Yani sürekli o kadar bir değişken yapı var ki mümkün değil şey yapamıyoruz. Önüne geçemiyoruz yani. Biz para mı alacağız yoksa fazla da mesai mi harcayacağız? Ya da ceza mı ödeyeceğiz de geldik. Evet. Yani para almaktan ceza ödeme pozisyonuna geldik. Çevirdiler bizi yani. O kadar garip bir süreçten geçiyoruz. Bunun içinde mali tatilin uygulanabilirliği zaten yani hiç sorgulanmaz bile. Dediğim gibi 20 yıl önceki yasa işte kanun mümkün değil bugünleri göremez. Bir ay önce bile işte birkaç ay önce dediğim gibi karşıttan para almayı konuşurken ceza ödemeye geldi nokta yani.
1: Hatta işte 22'sine 1 ile 20'sindeydi. 7 günlük bir süre veriliyordu. 27'sinde bu süreyi da biz 25 2 gün daha kısalttık.
2: Değil mi?
1: Evet. Ödemeler ayın 30'una sarkıyordu.
2: Evet. Evet.
1: Aynen. O süreyi de kısalttık biz.
2: Aynen öyle.
1: Geliştirme dururken maalesef kısalttık.
2: Daha kısaltıldı yani. Onun için burada yapılması gereken bence meslek odalarımızın öncülüğünde tabii ki TÜRMOP burada öncülük yapacak. İlgili makamlarla, Maliye Bakanlığı'nda bu süreçleri görüşüp yani bize gerçekten bu mali tatilin hiçbir faydasının olmadığını, adının sadece mali tatil olduğunu söylenmesi, konuşulması ve de bununla ilgili adımlar atılması gerekiyor. Dediğiniz gibi yani mesleğinin başında kalp krizi geçiren hayatını kaybeden evet, meslektaşlarımız oluyor. Yani yine aynı şekilde Türkiye'de yaşanan bir deprem gerçeği süreci oldu biliyorsunuz. O dönemde de aynı şekilde böyle verilerle alakalı sıkıntı yaşayanlar oldu. Şimdi e-defter sürecine geçtik ama defteri yüklüyoruz. Sorumluluk taşımak, işte datasını saklamak evet. Yine bizde. Yani çok garip bir düzen. O zaman niye oraya yüklüyoruz biz o defteri değil mi?
1: Tabii.
2: Yani bunun sorgulanması lazım. Oradan bakıp o işi çözmeyeceklerse tekrar biz niye onu saklamak zorunda kalıyoruz veya işte mükellef niye onu saklamak zorunda kalıyor? O kadar düzeltilmesi gereken şey çok ki Fatih Bey, meslektaşımız bunu almış durumda. Mali tatile inanın sıra gelmiyordur yani. Aslında en hakkı olan tatil yapmak, dinlenmek, zihnini güncellemek olan meslektaşımız maalesef süre gelen iş yükünden dolayı bir türlü bu hakkını dile getiremiyor.
1: Maalesef. Peki bu mali tatilimiz Türkiye'de, ülkemizde, deniz Avrupa ülkelerinde uygulanıyor.
2: Evet.
1: Etkin bir şekilde.
2: Evet.
1: Bizim ülkemizde de etkin bir şekilde kullanılması için ne yapılması gerekiyor?
2: Bir kere beyanname süreçlerinin sürece dahil edilmesi gerekiyor Fatih Bey. Ya işte örneğin işte 20'sinden sonra, biraz önce bahsettim ya, bütün beyan sürelerimiz bir kere 20'sinden sonra. Yani en denk gelen KDV 2 5 gün sonrası olduğu için, o da zaten hafta sonuna denk geldiği için pazartesiye sarkıyor. Yine bir mali tatilin bir etkisi yok. Yine muhtasar hafta sonuna denk geldiği için pazartesine sarkıyor. Yani bununla ilgili beyan sürelerinin bir kere gözetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum Fatih Bey. Bu konuda meslektaşımıza beyan sürelerinde bir esneklik sağlanması, bu süreci işte ofislerinde geçirmemesi adına, evrak yükünün azalması adına düzenlenmesini gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir yandan da uygulanabilir bir kanunla birlikte gerçekçi bir mali tatilin olması gerekiyor. Yani şu kapsamın içindedir, şu değildir bile bence çok yanlış yani. Evet. Burada diyorum ya, geriye yönelik sigorta yapabiliyorsun. İşte iş kazası işin içinde yok.
1: Yapamıyorsun.
2: Yapamıyorsun. Mesela 1 Temmuz'da 20 Temmuz arasında mali tatil başlandı diye 1 Temmuz'a işe girişler yapılıyor yanlış mesela.
1: Cezalı duruma
2: geçiyor biliyorsunuz yani bazı meslekler haricinde,
1: evet.
2: Sektörler haricinde işe giriş aynı güne yapılamıyor. Yani öyle bir düzenleme ki hep muğlak. Yani çağın bir gerçekçi bir şekilde ne anlatılıyor ne de uygulanıyor. Bunun için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu mali tatilden kimler faydalanıyor?
2: Mali tatilde normalde bizler, mali müşavirler, meslektaşlarımız, yeminli mali müşavirler, serbest meslek erbapları, aynı şekilde mükellefler faydalanıyor. Mükellefler nasıl faydalanıyor? İşte vergi incelemeleri duruyor o süreç içerisinde. İşte davalarla ilgili süreçlerde biliyorsunuz şey var, esneme var. Güya bizlerin hepimiz faydalanıyoruz ama görünürde hiçbirinin faydalandığı yok. Bir kere mükellef açısından bile Fatih Bey, şu zorunluluk bir türlü anlaşılmıyor. Zaten evrak alma konusunda, noktasında çok sıkıntı çekiyoruz. 3 aylık süreçlerde biliyorsunuz özellikle banka ekstreleri konusunda yaşadığımız sıkıntılar zaten, evet, hiç anlatılamaz. Yani o süreçler. Şimdi biz mükellefe, siz de mali tatilden faydalanıyorsunuz, biz de faydalanıyoruz desek zaten bir tatil modundalar. Yani hiç çıkmayacaklar. Bu sefer hiç evrak alamayacağız yani. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki meslektaşın burada gerçekten iyi bir anlamda kendini deşarj edeceği bir tatil olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki vatandaşları faydalanıyor diyorsunuz. Vatandaşlar neden mali tatili bilmelidir? Neden, nelerden faydalanıyorlar?
2: Ya bir kere burada beyan süreçlerini etkileyen bir durum yok. Onu bilmeleri gerekiyor. Onu bir ayırmaları lazım. Çünkü evraklarını zamanında bize vermezlerse beyanlarda sıkıntı yaşarız.
1: Tabii ki.
2: Diğer bir yandan vergi incelemesi işte biliyorsunuz son dönemlerde çok arttı. İşte yazılar geliyordu bize, evet, sık sık. Bu süreçler duruyor. Ama bunun yanında yoklamalar devam ediyor. Orada bir şeye düşüyorlar, tereddüde düşüyorlar mükellefler. Ya işte vergi dairesinden geldiler, hani mali tatildi diye bir soru, evet, geliyor mesela bize. Biz diyoruz ki ya bu normal bir süreç. Sen şube iş yeri açmışsın veya iş yerini yeni açmışsın. Onlar gelecekler. Seni incelemeye veya şeye gelmediler, teftiş etmeye gelmediler diye anlatmak zorunda kalıyoruz. Onun için bence mükellefler de bu konuda bilinçlendirilmeli. Onlara da anlatılmalı. Tabii ki bize uygulansa gerçek anlamda bizler onları bilinçlendiririz. Fakat biz öyle bir tatil uygulayamadığımız için mükellefe bunu söylememiz mümkün değil şu anda. Şu anki düzende bizim onu söylememiz demek kendi işlerimize ket vurmamız.
1: Evet.
2: Kendi işlerimizi zora sokmamız demek diye düşünüyorum ben Fatih Bey.
1: En çok soru sorulan işte KDV beyanı uzuyor mu?
2: Evet, en çok bize onu soruyorlar. Abi bu ay mali tatilmiş, işte KDV beyannamesini bu ay KDV ödemeyeceğiz diyor. Allah Allah. Yani onu diyorum, nasıl bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz yani KDV ödememeyle beyannamenin işte veya mali tatilin işbirliğini bir anlatabilir misiniz diye soruyorum mükellefe. Ya tatil değil mi? Tatilde ödeme olur mu? Diyor. İyi o zaman muhasebe ücretini de ödeme diyorum ben de. Şöyle Fatih Bey, işte süreçler maalesef 20'sinden sonra bizim beyanname süreçlerimiz olduğu için bunlar bilinmiyor işte. Biz evet, ay başlarında evraklar aldığımız için mükellef sanıyor ki, yani bizim mükellefe desek ki zaten şöyle bir sıkıntı var. 28'inde KDV beyannamesi veriyoruz ve ödemesi de o gün desek, iyi abi 27'sinde bize evrakları verelim.
1: Evet.
2: Der.
1: Sadece tek kişi o.
2: Aynen öyle. Bir kişi, yani 100 kişi olduğunu düşünün bunun. Mümkün değil. Evet. İçinden çıkılamaz bir hale olur. Bir kere zaten işte KDV durumu dediğim gibi zaten faturada 7 günlük süre var. Bir an önce ay başında evet, hemen hallolsun ki abi bana KDV ödemesine çıkıyor. Şuradan fatura gelecekti. Buradan gelmediydi falan. Bunları çözmek için o süreçleri atlamamak gerekiyor. Yani sorumuzun cevabına gelirsek, ne KDV beyannamemiz uzuyor,
1: ne ödemesi uzuyor.
2: Ne ödemesi uzuyor. Maalesef ikisi de etkilemiyor. Ne de KDV çıkmama durumu diye bir şey oluyor.
1: Olmuyor.
2: Olmuyor tabii ki.
1: Peki bu dönemde yapılamayan işler, yani bizden neler istemeyebilirler? Mali tatil sonrası isteyebiliyorlar.
2: Mali tatilde biraz önce bahsettiğim gibi vergi incelemeleri, işte defter belge isteme, bunun gibi işte inceleme yazıları duruyor bunlar Fatih Bey. Ama istisnai durumlar var, işte yerinde sayım gibi, evet, bu durumları durdurmuyor. Düşünsenize, biz mali tatil dedik, vergi incelemesi yok, işte inceleme yazısı gelmiyor veya defter belge isteme duruyor diye düşünüyoruz. Ama pat diye maliye geliyor, yerinde
1: inceleme
2: yapıyor. Yani çok garip bir durum ya. Gerçekten garip bir durum. Yani mükellefi bu konuda senin vergi incelemen duruyor, senden kesinlikle belge istemiyor deme şansımız yok yani.
1: Kesinlikle.
2: Her an hazırlıklı olmamız lazım. Onun için yalnız yönlendirme yapıp da bunlar duruyor, aman siz vergiyle ilgili vergi dairesinden kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız, bu dönem rahat yatın gibi bir şey diyemez, maalesef yok. Onun için yani en başa döndüğümüzden beri işte 20 yıllık yasayla bunların hiçbiri giderilecek gibi değil Fatih Bey maalesef. Kesinlikle.
1: Peki bu dönemde en çok yapılan hata, atlanan şeyler nelerdir?
2: Bir kere 1 Temmuz olayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Temmuz'da işte inşaat işleri, tarım, balıkçılık sektörleri haricinde o güne giriş yapılamıyor, işe giriş Fatih Bey. Bu cezalı duruma
1: düşüyor. Çünkü bu sektörleri dışındaki yapılan İşe giriş bildirgeleri bir gün önceden bildirmek
2: zorundayız.
1: 30 Haziran'da bildirmek zorundaydık zaten.
2: Aynen öyle. Şimdi burada en çok bilinmeyen, zaten biz mükelleflere anlatamadığımız şu konu oluyor. Aynı güne işe giriş sadece pazartesi günleri var.
1: Evet.
2: Onun sebebi bir gün öncesinin pazar günü olması. Bunu defalarca, defaatle anlatmamıza rağmen mükellef salı günü arıyor. Diyor ki abi bugüne giriş yapman lazım, bugün başladım. Ya diyorum ki bugün ya yapamayız. En erken yarın olur, çarşamba. Abi dün olsa yapardım. Dün olsa yapardım evet. Ama bir gün önce pazardı.
1: Resmi yani tatil. İşte, ya matesi resmi tatil.
2: İşte bunu bir türlü oturtamıyoruz. Meslektaşlarımız işin o kadar yoğunluğundan, o kadar şeyden geçtiğinden dolayı Fatih Bey özellikle 1-20 Temmuz kelimesini duyduğumuzda sanki 1 Temmuz'da bu sürecin içindeymiş gibi.
1: Evet.
2: Hareket edebilirler. Bu kesinlikle zaten bile isteye olmayacak bir durumdur. Dediğim gibi yoğun bir dönemden geçiyoruz. Stresli bir işimiz var. Maalesef meslektaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Ya da temennide bulunmak istiyorum diyeyim. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Temmuz'a kesinlikle işe giriş yapmıyoruz. İşte saydığımız inşaat, tarım ve balıkçılık sektörleri hariç. Diğer zamanda 2 Temmuz'a giriş yapabiliyoruz. Ama burada da işte atlamamız gereken en büyük işte iş kazası olursa
1: evet,
2: bunu mutlaka bildirmemiz tabii gerekiyor. Bunun da atlanmaması gerekiyor.
1: Evet. Kaza olduktan sonra 3 iş gününde bildirmek
2: evet,
1: zorundayız.
2: Evet. 3 iş gününde bildirmek zorundayız. Genelde kaza oluyor. Tutanak tutuluyor. Ondan sonra mükellef bize haber vermezse çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz Fatih
1: evet,
2: Bey. Burada en büyük sıkıntılar bundan kaynaklı. Bir de biliyorsunuz SGK tebligatlarına bizim ulaşmamız zor. Eskisi gibi değil. Şimdi cep telefonuna gidiyor mükellefin. Orada kod gitmesi gerekiyor. Dijital vergi dairesindeki tebligatlar bir şekilde bizim mailimize veya işte kullandığımız programlara düşebiliyor ama SGK'da böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tebligat noktasında bir konu dışında bir uyarım da
1: tabii ki.
2: UETTS
1: evet.
2: konusunda olacak. PTT'den anlıyor biliyorsunuz. İşte buradaki sistem çok garip Fatih Bey. Şimdi şöyle bir durum var. KOSGEB'den destek istiyorsunuz. KOSGEB'e üye olacaksınız. Diyorlar ki UETTS kaydı yap diyorlar. Aynı. UETTS kaydını kim yapacak diyorlar. Malum şahit de en iyi kim bilir daha. Ondan sonra biz yapıyoruz onu. Ondan sonra aradan süreç geçiyor. Her şey unutuluyor. Ne KOSGEB'den o destek alınıyor, ne UETTS bir daha kullanılıyor. Çünkü mükellefin e-devletiyle veya alınan şifresiyle kendinin kontrol etmesi gereken bir sistem.
1: Tabii ki. Kendi cep telefonuna düşüyor, kendi mailine düşüyor.
2: Aynen öyle.
1: Kendi e-devletine düşüyor.
2: Evet, bunların onaylaması yapılıyor ve kendileri sürecin içerisinde. Aradan 3 ay geçiyor Fatih Bey. Mükellef arıyor diyor ki, abi bana bir haciz yazısı gelmiş.
1: Haberin yok mu?
2: Haberin yok mu? UETTS sistemine düşmüş. Ondan sonra biz de onu görmedik. 7 günlük süremiz vardı evet. itiraz. Onu da kaçırmışız. Niye böyle oldu? Niye böyle yaptın? Ya kardeşim, bizde bir alakası yok. Senin o sisteme kaydolma amacın KOSGEB'ti. Yani ne senin ihbarnamenle, ne de ne bileyim haciz yazınla alakalı hiçbir şeyi yok.
1: Ve oraya sisteme e-devletine giriyor, e-devletine giriyor, e-imzanla giriyor.
2: Kendi telefon numaran kayıtlı, evet. kendi mail adresin kayıtlı. Bir diğer mevzu da yani KOSGEB'le de bizim çok şeyimiz yok. Yani bizim yükümlülüğümüzde olan bir şey değil. O sisteme kaydolmak için oraya üye olmak zorundasın. Yani bunu biz keyfi olarak sizi tutup da oraya aman seni UETTS'ye de kaydettirelim de işte UYAP'tan gelen bildirimler oraya evet, gelsin diye bir açıklama yapmıyoruz evet. veya bununla ilgili. Yani bu tebligat sistemiyle alakalı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani hepsi bir ayrı kategoride. İşte bir kodla giriliyor SGK'ya. Evet. O öyle e-devlet, e-imza dediğiniz gibi. Vergi dairesininki yine dijital vergi dairesinden bir şekilde biz günlük işimiz olduğu için uğraşıyoruz. İşte ekstra programlar satın almak zorunda kalıyoruz. Ekstra külfetleri katlanıyoruz bununla alakalı. Tebligatları takip etmek, raporları takip etmek, iş kazalarını takip etmek çok ayrı farklı bir süreç. Yani biz işte programın ana konusu olan mali tatili konuşmamız gerekirken o kadar bir iş yükünün içerisinde boğuluyoruz ki Fatih Bey. Yani buna sıra gelmesi mümkün değil ya. Düşünüyorum yani tebligat sistemi ayrı bir dert, rapor sistemi ayrı bir dert, iş kazası sistemi ayrı bir dert. Yine İşkur'un iş gücü çizelgeleri var. Onlar oradan şu cezayı keseriz bunu yaparız diye sürekli tepemizdeler. Aynı şekilde 50 işçiyi geçerse
1: evet.
2: ağır cezalar yaptırımlar var. İşte şey çalıştırmalar gerekiyor. Engelli personel çalıştırmalar. Bu sefer işlerini anlatamıyorum. Diyor ki ya ben niye engelli personel çalıştırıyorum?
1: Evet.
2: Ben niye boş yere maaş vereceğim? Ya kanun bu. Kural bu. Anlatamıyoruz ki. Maalesef.
1: Peki bu meslek mensuplarımız yani beklentiler ne olmalıdır? İşte bu nasıl bir düzenleme yapılmalıdır ki? Rezerve edilmeli ki artık şeyler mali tatil gerçekten.
2: Bir kere meslektaşımız açısından dediğim gibi yani meslektaşımız burada yoğun stres altında çalışıyor. Yoğun iş temposu, yine aile hayatı hepsi birleştiğinde Fatih Bey mümkün hale gelmeyen bir yoğunluk döneminden geçiyoruz. Bunun için bir kere beyan sürelerinin kesinlikle revize edilmesi gerekiyor. Yani mali tatil döneminde bizim şöyle işte beyannamemizi yetiştirebilir miyiz veya şu evrağı yetiştirebilir miyiz kaygısından kurtulup biraz daha böyle işte nerede deşarj olabiliriz? Bu stresimizi, yılın biriktirdiği bu stresi nasıl, ne zaman, nerede atabiliriz? Bunun derdine düşmesi gerekiyor. Yani inanın ben kendimden örnek vereyim. Biliyorsunuz işte Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi alınıyor.
1: Evet.
2: Çok zorlu bir döneminde ben 2 yıl önce Schengen vizesi aldım. Daha önce gitmiştim. Kullanamadım. O kadar yoğun ki takvime baktım. Ya inanın şöyle 3-5 günümü ayırıp da bir tatile gidemedim maalesef. O kadar iş yoğunluğumuz var ya. Şu anda bile ben mesela Temmuz ayında mali tatil var. Bir ferahlık olur. İşte Haziran'ın son günü yaşadığım stresi ben biliyorum. Hedeflerden dolayı. Evet. İşte uzadı süreç. Bir de şu var yani. Beyan sürelerine hiç sadık kalamıyoruz ki. Bir bakıyoruz o uzuyor, bu uzuyor. Yani ne bileyim bir ay öncesinden, iki ay öncesinden kış ayından itibaren tatil beldeleri biliyorsunuz şeyleri, kontenjanları dolduruyorlar. Erken rezervasyonlardan, erken indirimlerden de faydalanamıyoruz. Hadi onu geçtim artık, normal bir tatil yapalım diyoruz. Ama tarih veremiyoruz ya. Çok acı bir durum yani. Bu tarihler revize edilmezse, beyan tarihleri, ondan sonra iş yükünün oluşturmuş olduğu yoğunluk azaltılmazsa bizim bunları düşünmemiz dahi mümkün değil. Yani bırakın uygulamayı, aklımızdan bile maalesef geçiremez.
1: Geçmiyor. Yine çok sorulan sorulardan işte bu dönemde şirket kurabilir miyiz, yeni bir iş yeri açabilir miyiz gibi.
2: Evet. Bu soru bize de geliyor. Abi işte siz tatildeymişsiniz. Biz iş yeri açmayı düşünüyoruz ama nasıl olacak falan diyorlar. Ya bir kere zaten şahıs işletmesi açacaksak vergi dairesi tadire girmiyor. Çalışıyor. Zaten dijital vergi dairesinden artık işlemlerimizin çoğunu yapıyoruz. Yine aynı şekilde limited anonim şirketi kurmak istiyorsak ticaret odası aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani adı mali tatil olan ama tatil olmayan bir süreçten geçiyoruz. Yani normal işlemlerimizi yapıp, şirketimizi kurup, biraz önce bahsettim işte yoklama memuru çalışıyor. Herkes aslında sahada. Bizler ofisimizdeyiz. Ticaret odası çalışanları ticaret odasında, vergi dairesi çalışanlar vergi dairesinde çalışmaya devam ediyorlar. Bu dönemde şirket kuruluşunda veya şahıs işletmesi kuruluşunda herhangi bir sınır yok Fatih.
1: Yok. Aynı. Yine aynı şekilde veri dairelerinin açık dediğiniz internet genelde artık dijital veri dairesini kullanıyoruz yani. Evet. İnternet veri dairesini kullanıyoruz. Bu dönemde de işte borcumu yatırabiliyor muyuz? Sorgulama yapabiliyor muyuz?
2: Evet. Şimdi şöyle bir algı da oluşmuş. Bazen bize o soru da geliyor ya. Abi işte ben bir borcu yoktur yazısı alacağım veya bu ay işte biliyorsunuz MTV'ler var. MTV'ye evet. Yatıracağım. Vergi dairesi kapalıymış. Sitesi de mi kapalı? Yani normal biz insan olarak biz tatil yapamıyoruz ki. Siteye tatil mi yaptırırlar? Evet, yani bunu düşünmek lazım yani. Bununla ilgili vergi dairesi alacağını her zaman kaplandır. Hiçbir zaman bana ödeme yapma, durduruyorum bunu tatile
1: denmez.
2: Sokuyorum demez.
1: Yani. Zaten Ayhan Bey işte bu sürelerin işte ilk çıktığında 7 gün zarfında bitiriyorduk. 20'sinde tatil bitiyordu. İşte 7'sinde beyanlar verilebilir. İşte 30'unda ödenebilirdi ama geriye çekildi. Yine bu maddiyata dayanarak zaten geriye çekildi.
2: Evet, genelde zaten kararlar alınırken Fatih Bey ilk önce maalesef maddiyat gözetiliyor. Burada yani bizim oradaki verdiğimiz mücadele veya işte mükellefin ödeme gücündeki uygunluğu pek sorgulanmıyor maalesef yani.
1: İşte ne kadar erken tahsil edebilirsek biz evet. De devletimiz açısından düşünüyoruz.
2: Bütçe açısından. Evet,
1: bütçe açısından tabii ki.
2: Biz kadar, de elimizden geldiğince.
1: Evet ne kadar erken tahsil edebilirse devlet yani şey evet. Olarak belki o da zamanda ödemeleri gerçekleştirecek.
2: Ya tabii ki aslında süreç o kadar güzel söylediniz ki yani burada bizim yaptığımız tahsilat devlette işte ödenen bütçeyle ödenen maaşlar birçok memurun maaşları falan hep bu bütçeden ödeniyor biliyorsunuz. Yani aslında çok büyük bir yükümlülüğün altındayız biz. Evet. Yani o tahakkuklar, beyannameler verilmezse çoğunda sıkıntı yaşanacak belki de. Yani çok tam uç noktada her şeyi etkileyen bir mesleğimiz var. Ama maalesef kendi haklarımızı savunmaya gelince bunları gözetemiyoruz. Ya da kendimizin olduğu süreçteki rolünden maalesef haberdar değiliz diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Çok büyük rolümüz var süreçte. Bütçenin karşılanması, maaşların ödenmesi, bu süreçlerde bizim kestiğimiz beyannameler, tahakkuklar çok önemli Fatih Bey.
1: Tabii büyük yani çünkü devletimizin en büyük geliri vergiler.
2: Vergilerden tabii bu yani dolaylı ve dolayısıyla vergilerden dolayı geliyor biliyorsunuz. Yani bütün şeyler. Bu ay zaten MTB'ler var özellikle araçların. İşte normal zaten KDV Muhtasar, KDV 2 bu süreçler devam ediyor. Bunlarla ilgili işte mali tatilden dolayı atlanıyor mu, erteleniyor mu falan gibi durumları söz konusu değil. Onları da söylemek istiyorum.
1: Peki mali müşavirler ofisi kapalı kalıyor mu bu dönemde?
2: Nerede? Mümkün mü sizce? Ofisiniz kapalı mı mesela sorayım.
1: Değil acık yani.
2: Hepimiz ofisten geldik. Sabah
1: ama
2: ofisteydik.
1: Evet, bazen işte meslektaşlarım sosyal medyada paylaşıyorlar işte. Bu süreç içerisinde ofisimiz kapalı. Veya
2: inanın
1: şehir dışındayım diye.
2: Evet, şehir dışındayız. Ya ben mutlu oluyorum. Meslektaşımız evet, bir haftalık tatile gidiyor. İşte onu da yani artık telefonla ne kadar rahatsız ediliyorsa mecbur. Biz bir kere zaten gizli bir tatil yapma imkanımız mümkün değil yani. Belirtiyoruz, açıklama yapıyoruz. Mükelleflerimize karşı onları bildirmemiz lazım. Yani ofisimizde olup olmadığımızı. Ben görünce mutlu oluyorum. Meslektaşlarımız kendine vakit ayırabiliyorsa, tatil yapabiliyorsa ne mutlu. Ama maalesef o tatil yapan arkadaşlarımız bile ofiste mutlaka ya çalışanı, ya ortağıdır, ya işte sorumlu kişilerdir. Birilerine bırakmıştır yani. Tamamen kapanması mümkün değil maalesef ya. Ya da tatil yapıyorum diye yazıp 3 haftalık işi 1 haftada yapayım. Belki bir tatil şansı doğar. Kafasında olan meslektaşlarımız da olabilir ya. Acı ama gerçek yani bu. Diyorum ya, bir türlü önümüze böyle adam akıllı bir plan, takvim uygulamamız mümkün kılmıyor mesleğimiz maalesef.
1: Evet. Peki bu dönemde bütün beyanlar mı erteleniyor, ödemeler erteleniyor, yoksa istisna durumlar oluyor mu?
2: Ya burada bir kere zaten istisnai durum dediğim gibi vergi incelemelerinde var biliyorsunuz, belge isteme, bununla alakalı. Beyanlarla ilgili maalesef denk gelen bir şeyimiz yok, süremiz yok. Hepsi 20'sinden sonra. İşte bir KDV 2 etkileniyordu. Evet. O da hafta sonuna denk geldi zaten. Yine mahalle tatilinden bir alakası olmayan bir şekilde pazartesi o beyanımız verilecek, ödemesi yapılacak. Ondan sonra KDV'de tekrar o bildirilecek. Yeni beyan sisteminde konuya değinmişken onu da söyleyeyim Fatih Bey. Güzel olmuş. KDV 2'nin otomatik gelmesi çok güzel olmuş. Yani bu da bizi mali tatil yapmış kadar sevindirdi diyebiliriz. Çünkü o kadar uğraşıyorduk ki ya. Eski ile alakalı işte KDV 2 kalmış şeyde. Yatırıyor vatandaş. Ve bizim onun alındısını kadar takip etmemiz lazım. Evet, sorgulamamız lazım ki hak kaybına uğramasın, o KDV'sini kullansın. Şimdi beyan sistemi onu otomatik olarak getiriyor. Dediğim gibi dijitalleşme noktasında çok aktif bir rol oynuyoruz ama kanun noktasına gelince yaklaşık 20 yıllık bir kanun üzerinden hala mali tatil yapmaya çalışıyoruz maalesef.
1: Mutlaka o dediğiniz gibi o e-beyan sisteminde hem önceki devreden KDV'yi de kendisi getirmesi güzel. Evet. Defter beyan sistemi gibi.
2: Aynen öyle.
1: İşte iki nolu KDV'nin ne zaman ödendiğini
2: kendi oraya yazıyor.
1: Aynen. O da güzel bir şey yani.
2: Biz hepsini tek tek biliyorsunuz.
1: Giriyorduk
2: oraya. İşte dönemini giriyorduk. Şu tarihte yattı. Bir gün bile şaşsa sıkıntı yaşıyorduk.
1: Tabii yani. Böyle bir ödeme yok diyor. 25-20
2: böyle bir ödeme yok diyor. Öbür ay tekrar onu takip edeceksin. Sürekli notlarında bulunacak. Yani ister istemez burada o kadar işin arasında bir de onun takibine girişiyorduk yani. O yönden bizi rahatlattı. Güzel şeyler de oluyor yani. Ben onun için söylemek istedim bunu. Her şey kötü gitmiyor. Ama dediğim gibi umut ediyoruz ki mali tatilde gerçekten böyle meslektaşımızı ruhen, bedenen tam dinlendirir bir şekilde yeni mali yıla bomba gibi girecek şekilde hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Mutlaka yani gerçekten insanların, meslektaşlarımızın veya diğer meslektaşlarım olsun, bir ara verip gerçekten bir resetleyip
2: nefes almak
1: yapıp yeni bir aya, yeni bir döneme heyecanla başlamak farklıdır.
2: Çok farklı. Yani burada bir kere zaten bizim Ruh sağlığımız, psikolojimiz, ilgimiz, alakamız ne kadar iyi olursa mükellefe faydamız da o kadar. Aslında müşavirlik mesleği beyan vermek değil. Biz hep beyan üzerinden, işte tahakkuk üzerinden konuşuyoruz ama asıl müşavirlik biliyorsunuz yani finansal anlamda, mali tabloları, okuryazarlığı anlamda mükelleflere katkıda bulunmak. Meslektaşımız yeri geliyor kendini geliştirmek için farklı arayışlara giriyor, eğitimlere katılıyor, seminerlerimiz oluyor biliyorsunuz. Bununla alakalı ama buralara katılma noktasında bile sıkıntı yaşıyoruz yani. Halbuki zinde bir meslektaş her konuda iyi olduğu sürece mükellefini de kalkındırır. Bu kalkınma ülke ekonomisine de katkıda bulunur. Her yönden yani dört dörtlük bir sistem oluşabilir. Ama dediğim gibi mükellef ayrı bir kafada yaşıyor. Meslektaşımız zaten zihnen bunalmış pozisyonda. Birbirlerine yani böyle bir anlatımda bulunması, yol göstermesi mümkün değil. Bir kere biz liderlik pozisyonu bekliyor mükellef evet. bizden. Yani sadece benim işlemimi yap demiyor. Bana yön göster, yol göster, öncü ol. İşte bir bankaya gidiyor, kredi alacak. Bize soruyor. Mali durumum nedir? Hiç vergi ödemeyeyim ama kar edeyim. Mesela nasıl oluyorsa. Onu çok merak ediyorum ben. Yani bu noktada yönlendirmeleri sağlıklı yapabilmemiz için, oradaki lider pozisyonunda bizim olmamız için zihnen bir kere rahat olmamız gerekir. Tatili tatil gibi, iş zamanı iş yapar gibi süreçleri yaşamamız gerektiğini düşünüyorum Fatih Bey. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle iyileştirmenin yapılmasını, bununla ilgili kanun bir an önce çıkarılmasını biz meslektaşlar olarak canı gönülden istiyoruz.
1: Kesinlikle. Zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Mali tatil dışında eklemek istedikleriniz var mı Aygan Bey?
2: Mali tatil dışında son olarak Fatih Bey, yapay zeka ile ilgili bir süreçten çok kısa bahsetmek Tabii. istiyorum. Yapay zeka bizim mesleğimizi biraz korkutur hale geldi. İşte her şeyi yapay zeka yapıyor, işte dilekçeleri o yazıyor, işte finansal okumaları yapıyor diye bakılıyor. Ama meslektaşlarımıza ve gençlere, özellikle bizim stajyerlerimize tavsiyem, her ne kadar yapay zekayı uygulanabilir kullansak da onun verdiği verileri mutlaka sorgulamamız gerekiyor Fatih Bey. %100 kendi bile söylüyor yani. Bunları check edin diyor. Önceki bir kanunu yeniymiş gibi raporlayabiliyor. Bununla ilgili mesleğimize katkıda bulunacak şekilde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanırsak ne mesleğimizi öldürür ne de bizim işimizi elimizden alır. Böyle bir korkuya kapılmamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde mali tatilde yükümlülüklerimizin devam ettiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Sakın ola sakın, yani her şey duruyor, bizim ödemelerimizi etkilemiyor veya işte beyanlarımızı etkiliyor diye düşünmememiz gerekiyor. Bunları söylemek istiyorum Fatih Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Ayağımı gerçekten verdiğiniz bilgiler meslektaşlarımız için, vatandaşlarımız için, mükelleflerimiz için çok önemliydi. Çünkü işte tatil deyip de yani bazı bildirimler istisna, onları hatırlattığınız iyi oldu.
2: Rica ederim Fatih Bey.
1: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.

0: kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Tums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda 2015 yılının ikinci bölümü programıyla karşınızda olacağız.

6 Ağustos 2015. Kırım ile Zonguldak arasında Ro-Ro tipi gemilerle seferler başladı. 8 Ağustos 2015. Ankara'daki Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupanın 14. kez sahibi oldu. 10 Ağustos 2015. DHKPC mensubu iki kadın, ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. 13 Ağustos 2015. AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

16 Ağustos 2015. Litvanya'da düzenlenen FIBA 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi İspanya'yı 83-72 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı elde etti. 17 Ağustos 2015. AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 17 Ağustos 2015. 2012 Londra Olimpiyatlarında 1500 metre ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çakır Alptekin'in altın madalyaları doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Madalyalar aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verildi.

19 Ağustos 2011. Ankara'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, final maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 20 Ağustos 2015. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında devriye görevi yapan zırhlı askeri araç, yola döşenen mayınların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 25 Ağustos 2015. 7 Haziran seçimlerinden sonra anayasada belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümeti kurma görevini verdi.

27 Ağustos 2015. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 5 frekans bandında 18 paket için düzenlediği 4.5G ihalesi, KDV hariç toplam 3 milyar 356 milyon euro bedelle sonuçlandı. 29 Ağustos 2015. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 30 Ağustos 2015. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 atletle katılan Türkiye, 41. sırada yer aldı.

4 Eylül 2015. Hükümete silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 6 Eylül 2015. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ülkede geniş çaplı protestolar başladı. 7 Eylül 2015. Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Büyük Britanya'ya 87-66 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 12 Eylül 2015. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda kazandıkları 6 madalya sonucunda şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

12 Eylül 2015. Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde 1353 oyla ikinci kez genel başkan seçildi. 16 Eylül 2015. İspanya'da düzenlenen Sualtı Hokey Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Avustralya'yı 3-1 yenen Türkiye Genç Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. 22 Eylül 2015. 63. Türkiye Hükümeti'nde Halkların Demokratik Partisi'nden yer alan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Koncer ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan görevlerinden istifa etti. Boşalan hükümet üyelerinden Avrupa Birliği Bakanlığı'na Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı'na ise Cüneyt Düzyol atandı. 30 Eylül 2015. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler öncesi seçim beyannamesini Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. 1 Ekim 2015, Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan belediye otobüsü durağa çarptı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

0: aşk ateşi.
1: 12 Ekim 2015. Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 109 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır, 246 kişi de yaralandı. 15 Ekim 2015. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 52-48 yenerek kupanın ilk kez sahibi oldu. 16 Ekim 2015. TürkSat 4B uydusu Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan 12 gün sonra 28 Ekim tarihinde uydunun yörüngeye yerleştiği açıklandı. 17 Ekim 2015. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi açılışı yapıldı. 1 Kasım 2015. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,50'sini alarak birinci parti oldu ve 550 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 317 sandalyeyi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ise %25,32 ile ikinci parti oldu.

15 Kasım 2015. 2015 G20 zirvesi Antalya'da düzenlendi. 16 Kasım 2015. 35. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Richard Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amen Gobene kazandı. 17 Kasım 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirildi. Törende Leyla Zana'nın yemin metnini tam olarak okumaması üzerine karışıklık çıktı. 24 Kasım 2015. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu. 13 Aralık 2015. Hanukka Bayramı Türkiye tarihinde devlet tarafından ilk kez kutlandı. 14 Aralık 2015. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 5 Kasım 2013 tarihinden sonra ilk kez müzakere başlığı açıldı. 23 Aralık 2015. Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 30 Aralık 2015. Sine 5 televizyon kanalı yayın hayatına son verdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler.

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia. Burak, bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlığı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden LCY2 Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar aştı.
0: Ekonomi Radar sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabii olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa!
3: Ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
5: Aa! Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Son yıllarda hayatımıza yeni bir bağımlılık eklendi. Kahve tamam, sosyal medya tamam ama bir de yatmadan önce son kez telefona bakma alışkanlığı var ki işte orada işler biraz karışıyor. Çünkü o masum görünen ekranların yaydığı bir şey var, mavi ışık. Adı mavi ama kendisi biraz uykusuzluk mavisi. Mavi ışık aslında doğanın bize hediyesi. Güneşten geliyor, sabah hadi kalk, dünya seni bekliyor diyor. Gündüz bizi zinde tutuyor, dikkatimizi artırıyor, hatta modumuzu bile düzeltiyor. Ama gel gör ki, gece olunca aynı mavi ışık rol değiştiriyor. Bu kez beynimize fısıldıyor. Uyuma. Bir video daha, bir mesaj daha gelecek, bir story daha izlenebilir. Melatonin hormonu diyor ki, ben yarın gelirim. Uyku diyor ki, sen ekrana bak, ben birazdan uğrarım. Sonra ne oluyor? Yatakta dön, dön, dön, bitmeyen dakikalar. Gözler kapalı ama zihin açık. Sabah alarm çalıyor ve ilk cümle şu oluyor. Ben hiç uyumadım ki. Bilim insanları bu durumu boşuna araştırmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalan kişiler daha geç uykuya dalıyor, daha az uyuyor ve sabah kahve ile bile kendine gelemiyor. Ama korkmayın, telefonu camdan atmaya gerek yok. Çözüm oldukça basit. Akşam saatlerinde ekranlara sarı tonlu filtreler açıyoruz. Telefon gün batımına geçiyor. Ekran turunculaşıyor, beyne mesaj gidiyor. Tamam, gün bitti. İsterseniz mavi ışık filtreli gözlükler de var. Takıyorsunuz, hem bilim insanı gibi görünüyorsunuz, hem de gözleriniz daha az yoruluyor. Bir de küçük ama etkili bir tavsiye. Yatmadan en az yarım saat önce telefonu yatağın yanından uzaklaştıralım. Çünkü ekran yatağa ne kadar yakınsa, uyku o kadar uzağa gidiyor. Unutmayalım, mavi ışık gündüz dostumuz, gece ise fazla konuşan bir misafir. O misafiri biraz erken uğurlarsak, uyku bize daha çabuk geliyor. Sabahlar daha az zor oluyor. Yani seçim bizim. Gece ekrana mı bakacağız yoksa yastığa mı? Biz yastığı öneriyoruz. Ekranı yarına bırakıyoruz. Tatlı uykular. Ve evet, o video yarın da orada.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: zordur. Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle halk şiiri geleneğiyle modern Cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer, yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama. Ekonomi Radar başlıyor.
2: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden Elsi Waikiki Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar aştı.
1: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam. Ben Sevinur Türkmen, Kayseri'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Şu anda Melikgazi Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümünde çalışıyorum. Aynı zamanda içerik üretiyorum. Para tekvando ile ilgileniyorum. Bunun yanında fitness ve pilates yapıyorum. Kazayı geçirdiğimde üniversite 1. sınıf COVID dönemindeydim. Kazadan sonra uzaktan eğitim veriliyordu zaten. Daha sonraki dönemlerde bilgisayar derslerinden muaf tutularak eğitim hayatıma devam ettim. COVID döneminde evimize yakınında bulunan bir mantı dükkanı vardı. Orada çalışmaya başlamıştım. Kaza anında bir makine temizliği yapıyordum. Daha sonra arkadaşım bana haber vermeden makineyi çalıştırıyor. Ben de makinenin çalıştığını fark etmediğim için önce sağ kolumu sonra sol kolumu makineye kaptırıyorum. Kazadan sonra mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Tazminat davamız inşallah Eylül'de bir duruşmamız daha olacak. Ceza davamız maalesef yeterli bir ceza almadıkları için yani 3 ay gibi bir ceza aldı makineyi açan kişi. O yüzden şu an Ankara'da temize gönderdik. Umarım güzel bir karar gelir. Spora kollarımı kaybettikten sonra başladım. 2021 8. ayda kollarımı kaybetmiştim. 2021'in sonlarına doğru Arzu Hocam ve Yavuz Hocam ziyaret ederek işte para tekvandonun nasıl ilerlediği hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ailecek salona gitmeye başladık. Bir süre sonra kendi başıma gitmeye başladım. Salon ortamında kendimi çok rahat hissediyordum. İlk zamanlar tabii insanların bakışları bizi çok rahatsız ediyordu. Arkadaşımla beraber katılıyorduk. Daha sonra onlar bize alıştılar. Biz onlara alıştık. Bir aile ortamı oluştu. 3 tane uluslararası maçlarda birinciliğim var. 3 tane de Türkiye şampiyonu birinciliğim var. Hocalarım tekvandoya gelip eve anlattıkları zaman başta gidip gelme konusunda çok çekinmiştim. İşte insanlar beni kollarım olmadan görecekler. Dengemi sağlayabilecek miyim, yapabilecek miyim? Onların kolları var, dengelerini sağlayıp rahat hareket edebiliyorlardı. Salona ilk gittiğimizde çocukların çok dikkatini çekiyordu kollarımızın olmayışı ama asla kötü bir tepkiyle karşılaşmadık. Sokaktaki insanlardan daha çok hızlı kabullendiler bizi. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda birincilikle ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra uluslararası iki maçımız vardı. Orada da birincilikle ayrıldım. Yani 2 ay gibi bir kısa süre içerisinde 3 altın madalya kazanmış oldum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protez zamanı yardım etmek için evimize geldiğinde bana bir söz verdi. Okulumu tamamlarsam işe alacağını söylemişti. Ben okulumu bitirdikten sonra tekrar karşılaştığımızda yarın gel işe başla dedi bana. O şekilde iş hayatına başladım. İşe ilk başladığım zamanlarda çoğu şeyim arkadaşlarım yardım ediyorlardı. Ama ben de çok çekiniyordum. Hani farklı bir ortamdayım. Farklı insanlar var yanında. Hep annem ya da kuzenim oluyordu yanımda. İlk zamanlar hep neyi nasıl yaptım çok merak edip beni izliyorlardı. Ama şu an o kadar alıştık ki işte ben ayağımı kullanarak klavyemi kullanıyorum. Evrakları güdüklerimle hallediyorum. Yazıcıyı ayağımla açabiliyorum. Yani birbirimize çok alıştık şu an. Şu an Instagram üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler başarabildiğim insanlarla paylaştığım zaman çok güzel dönükler alıyorum. Tabii çok fazla linçlendiğim zamanlar da oldu ama geri dönüş aldığım kişilerden o kadar mutluyum ki onlar hem motive oluyorlar hem beni motive ediyorlar. Aslında karşılıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz onlarla. Daha fazla engelli insana ulaşabilmek ya da normal bireylerin de hayatında yaşadığı zorluklar karşısında beni görerek motive olmaları beni çok mutlu ediyor. Hastanede yattığım süreçte hiç yataktan kalkabileceğimi düşünmüyordum. Sanki kollarım değil de bacaklarım kesilmiş gibi hissediyordum. İlk gün kalkmamda yardım eden annemle kuzenimdi. Bütün gücümü de aslında ailemden ve akrabalarımdan alıyorum zaten. Tabii ki tekvandoda attığım her tekme aslında beni daha da güçlendiriyor. Kollarımı kaybettikten sonra hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüştüm. İşte sadece yürüyebilirim. Bir şey tutamam, bir şey kaldıramam. Yemek yiyip içemem, işte su içemem. Bunlar benim için aslında kollarımı kaybettikten sonra çok zor şeylerdi ama kollarım olmadan da bunları yapabileceğimi, ayaklarımı ellerim gibi kullanmayı öğrendikten sonra çok yavaş ilerleyen bir süreç ama azmettikten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden geliyor. Kollarımın olmaması beni asla yıldırmadı. Ayaklarımı kollarım gibi kullanmayı öğreniyorum şu an. Onlara da tavsiyem asla pes etmemeleri gerektiği. Evet düşebiliriz ama kalkabilmemiz için de çabalamamız gerekiyor. Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Dünya turu başlıyor.
3: Dünya turunda bugün rotamız puslu fiyortların, sakin insanların ülkesi Norveç. Norveç'te çocuklara yönelik reklamlar yasak. Televizyonda, internette veya sokakta. Çocukların tüketim baskısı altında kalmaması için devlet bunu ciddi bir şekilde denetliyor. Yani çizgi film izlerken bunu al, şunu al diyen reklamlar yok. Norveç kültüründe gösteriş hoş karşılanmaz. Janteloven adı verilen yazısız bir kural vardır. Kimse kendini başkasından üstün görmemelidir. Bu yüzden milyonerlere bile sade kıyafetlerle sokakta rastlayabilirsiniz. Yemek kısmı biraz cesaret istiyor. Raffisk, aylarca fermente edilen balık, keskin bir kokuya sahip. Genelde ekmek, soğan ve ekşi krema ile yenir. Kış sofraların vazgeçilmezidir ama ilk kez deneyenler için biraz zorlayıcı olabilir. Norveç'te hapishaneler dünyanın en insani cezaevleri arasında. Amaç cezalandırmak değil, topluma geri kazandırmak. Dünya turu Norveç durağıyla sona erdi. Başka bir ülkede görüşmek üzere.
2: Dünya turu sona erdi.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Yayın tekrarı.
2: Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.

0: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
1: Kayseri'den Radyo'da Ortak Canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programı ile karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
2: Okudum. Doğru. Evet, yurt dışında okudum.
1: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıl da?
2: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendis olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
1: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
2: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
1: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
2: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde okudum. O yüzden de dış ticaret sektörüne girdim. Devamında dış ticaret sektöründe çalışırken de yazılıma her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Sonrasında aklımıza bir mobil uygulama geldi. Mobil uygulamayı çok düşündük. Bir yıl boyunca bir aslında uygunlaşma süreci gerçekleşti. Sonrasında da aklımıza yattı ve mobil uygulamayı yapmak istedik. Sonrasında bir bilişim şirketi kurduk. Teknopark başvurularımızı yaptık, projelendirdik fikrimizi. Sonrasında da piyasaya girmiş bulunduk.
1: Çok güzel. Peki nasıl girdiniz piyasaya? Bu uygulama geliştirme aşamalarınız nasıl oldu?
2: Ortalama bir yıl sürdü. Şu an son aşamasındayız ve piyasaya çıkma aşamasındayız. Başlangıçta Kayseri'de, devamında tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
1: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
2: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabız sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar, bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları, hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
1: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
2: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıyeten danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandır hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
1: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var mı?
2: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
1: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada göz önüne sermiş oluyoruz.
2: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veteriner bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
1: Çok güzel. Peki yapay zeka, yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz, yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
2: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamı bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz yapay zeka işimizi elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz ve çok daha işimize yarıyor.
1: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
2: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor, çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
2: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz, onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor, görüntülü bir video gönderiyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
1: Gerçekten çok güzel. Şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
2: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor. Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
1: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de böyle seçim hakkı haricinde
2: evet.
1: Diğer vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
2: Evet, çok doğru. Banka hesabı açabiliyorsunuz, bankanızda para giriş çıkışı yapabiliyorsunuz, şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz, oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya, işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek. Nasıl gideceğiz işte. Çok önceden işte develerle şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı. İnsanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani
2: evet,
1: her geçen gün yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
2: Evet.
1: Peki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
2: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz. Hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
1: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
2: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor ve bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
1: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
2: evet,
1: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araçları kullanıyor musunuz?
2: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
1: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
2: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
1: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirmek artık aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşta. Yani insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz, insanlar artık ev alıyor, araba alıyor, işte bunu kiraya veriyor örneğin. Oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yönden mesela para kazanmak isteyen gençler için.
2: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğiniz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
1: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir.
2: Evet.
1: Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var, yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
2: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet. Çalışanlarımız olduğu için, personelimiz olduğu için ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
1: Evet, bir de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
2: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı. Ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
1: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
2: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz. Müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
1: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının, hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
2: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
1: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniyesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mı, sımı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulamak, geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
2: Çok basit uygulamaları yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
1: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor, yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
2: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
1: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Evet, şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
2: Aslında yurt dışında yaşamak gibi düşüncem yok ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşeli olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
1: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
2: Evet, doğrudur. Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
1: Peki bu büyük baş hayvancılık, mesela küçük baş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
2: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı, mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı, veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız, algoritması çok geniş bir uygulama ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama, ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
1: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
2: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de, kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
1: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor belki, ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum, belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
2: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistem içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı, yok mu?
1: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı, yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı, niş işlere yönelmek?
2: Aslında günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
1: Çok güzel. Aynı zamanda konuğumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
2: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an, yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
1: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
2: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
1: Peki belli bir, yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
2: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
1: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani. İnsanlar artık evet, geliyor borsaya giriyor. Aynen. İşte bir yerlerden hisse alıyor. İşte belli başlı işte firmaların mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor. Evet, o doğru. Şekilde ilerliyor. Çok popüler ya. İnsanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
2: Evet, bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
1: çok
2: gerçekleştireceğiz bu konuda.
1: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, yani belki de senden yaşça büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
2: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum. Çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden buna çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
1: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu ya? Acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
2: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
1: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
2: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet, çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcılarım çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
1: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
2: Evet, aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
1: Çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
2: Tabii.
1: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor, nasıl ilerliyor?
2: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve evet. Bu dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur. Korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplini çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
1: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech, yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu aslında?
2: Ya biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Evet. Biz bu işin ilklerinden oluyoruz ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
1: Peki böyle sen yapamazsın, ya sen başaramazsın. İşte kaç yaşındasın hani, örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur ya, o kadar kolay değil, böyle yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin ya da?
2: Duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece Çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
1: Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
2: Aslında bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
1: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi, yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
2: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
1: Bir de şöyle, artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
2: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
1: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı? Belki bir 10 sene sonra.
2: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
1: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence grup çalışmasını?
2: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Fiziki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
1: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırılara uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
2: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
2: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek. Hayallerimiz çok yüksek bu işte. Ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
1: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolculuğa çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jetler çıktı. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeye ulaşmak daha kolay hale geldiği için bir günümüze aslında daha fazla şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Daha böyle hızlı, monoton, oradan oraya bir hayata geçmiş durumdayız. Bu yine de tükenmişlik sendromu oluşturmaz mı?
2: Oluşturabilir ama pes etmememiz gerekiyor. Bizim de hayatımızda inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Maddi anlamda çok gerilediğimiz zamanlar da oluyor. Ve burada pes edersek tamamen kaybetmiş oluyoruz hayatı. Pes etmememiz gerekiyor ki hayallerimize ve ideallerimize daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Bu çok zor, anlayabiliyorum. Ama pes etmek hiçbir şeyin çözümü olmuyor.
1: Peki buradan genç girişimcilere, bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiyeler verirsin, neler söylersin?
2: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar, paralarının biteceğinden de korkmasınlar, işinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
1: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım, bundan şöyle bir ders çıkardım, keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
2: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
1: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda diyorsunuz o zaman.
2: Evet.
1: Çok güzel bir programdı.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
2: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
1: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
3: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
3: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
3: 27 Ağustos Perşembe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi.
0: Haftanın özeti.
3: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Bey Dilli genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin Türkiye'nin üzerinde özgürce yaşanan toprakların ezeli ve ebedi vatan olduğunu bir kez daha tescil ettiğini belirterek, Türk milletinin kutlu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat Devri'nin tersine çevrildiği, Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odalara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek, paylaşımında bulundu. A milli erkek basketbol takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7. kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Alper Erdoğan'la dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda tek bir şarkısı olsa dahi hepimizin gönlüne bir defa da olsa dokunmuş MF grubuyla karşınızda olacağız.

1965 yılında Fuat Güner'in elindeki The Beatles plağını gören Mazhar Alanson, plağı beraber dinlemeyi teklif etti. Ve Mazhar Alanson ve Fuat'ın tanışması böyle gerçekleşti. İkili öncelikle Kaygısızlar grubunda çalıştı. Kadrosunda Ali Serdar, Semi Oksay ve Fikret Kızılok gibi isimler barındırdılar. Daha sonra Barış Manço ile çalışmaya başladılar. Bu arada da grubun bir diğer ismi Özkan Uğur, Mazhar ve Fuat'la 1971'de tanıştı ve kısa bir süre Kaygısızlar'ın bir elemanı olduktan sonra grubun dağılmasıyla Kurtulan Express, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi isimlerle çalıştı. Sonunda

Kaygısızlardan sonra Masar ve Fuat beraber müzik yapmaya başladılar. Masar Fuat'ın tek albümü Türküz Türkü Çağırırız 1973'te çıktı. Güllerin İçinde'nin ilk halinin de bulunduğu bu albüm çok fazla ilgi görmedi. Albümden birkaç 45'lik çıktı. Masar ve Fuat yanlarına Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'yu alarak 1976'da İpucu Beşlisi'ni kurdular. Grup bir 45'lik çıkardı. Heyecanlı şarkılarına İzzet Öz tarafından bir klip çekildi. Bu klip Türkiye'nin ilk klibi sayılmaktadır.

Grubun dağılmasından sonra grup üyeleri ayrı ayrı müzikal çalışmalara başladı. Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu için beste yaptılar ve bu müzikal oyunda sahneye çıkıp söylediler. Ferhan Şensoy'la ortaklıkları Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunuyla devam etti. Özkan Uğur 78-79 yılları arasında Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la Grup Karma'yı kurdu. 78 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline imkansız şarkılarıyla katılıp 4. oldular.

0: Ayrı geçen bir süreden sonra Özkan Uğur, Masar ve Fuat'a katıldı. Ve 1980'de Masar Fuat Özkan doğdu. Grubun ilk çalışması 1980 yazında bir kez daha düzenlenen Merhaba Müzik müzikali oldu. Bunu Nukhet Duru'nun başrolde olduğu Nukhet Duru'yla 10 yıl geçti, müzikali takip etti.
1: Konuşmuştuk yine, artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup ilk olarak Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalara başladı. 81 Eurovision şarkı yarışması ön elemesinde Nukhet Duru'yla İstanbul İstanbul şarkısını yorumladı ancak jüri şarkının Ayşegül Aldinç yorumunu Türkiye finallerine seçti.

Bundan bir sene sonra ise Mazhar Fuat Özkan, Şenay'a Müzikle Yaşam şarkısında eşlik etti. Ve şarkı 82 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerinde kaldı. Ancak grup üyeleri kayıtların Eurovision için yapıldığını bilmedikleri için bu karara itiraz etti. Ve şarkı finallerden çekilmek zorunda kaldı. Aynı sene grup, Onlu Tunç'un düzenlemelerinin yer aldığı alan son bestesi Doldum Doldum'la yarışmaya katıldı. Ancak ön elemeleri geçemediler. Şarkının klibi 82 yılında TRT'nin Teleskop programında yayınlandı.

Adlarını yavaş yavaş duyurmaya başlayan grubun üyeleri, bir yandan da Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi isimlerin arkasında çalıyorlardı. Ajda Pekkan'la çalışmalarından kazandıkları parayı Fuat Güner stüdyoya yatırdı ve müzik çalışmalarına hız verdiler. 1981'de ise besteleri Ele Güne Karşı'yı Seyyal Taner'e sundular. Ancak sanatçı TRT'den boykot yediği için albümü çıkaramadı. Böylece şarkı MFÖ'ye kaldı ve 3 sene sonra bu şarkıyla grup patlama yaptı.

1984'te grup uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştıkları ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardılar. Buradaki birçok beste Şahları da Vururlar oyunu için bestelenmiş, daha sonra sözleri değiştirilerek Alanson tarafından yeni sözler yazılmıştı. Bu albümle Mazhar Alanson söz yazarlığındaki başarısıyla dikkat çekti. Albüm büyük bir başarı kazandı ve listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu.

Grup bir sonraki sene 1985'te Türkiye Eurovision elemelerine katılıp Aşık Oldum besteleriyle birinci olarak şöhretini perçinledi. 85 Eurovision şarkı yarışmasına ise Diday Diday Day ismini alan şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ı kısaltıp MFÖ demesi grubun bu kısaltmayı kullanmasına neden oldu.

Yarışma sonrası çıkan ikinci albüm Peki Peki Anladığın düzenlemelerini Hollandalı Peter Schön yapmıştı ve grup 80'li yıllarda popüler olan New Wave tarzına yöneldi. Hollanda'da kaydedilen bu albümün ikinci yüzü tamamen İngilizce şarkılardan oluşmaktaydı. Ancak MFÖ'nün yurt dışına açılma hayalleri hiçbir zaman gerçekleşemedi.

86'daysa Walk the Rock çıktı. Yine Hollanda'da kaydedilen albümün bir de animasyon klibi vardı. Bu da Türk müzik tarihinde bir ilkti. 87 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline bu sefer No Problem şarkısıyla katıldılar. Ancak yarışmaya katılım şansını kazanamadılar. 87'de yine önceki albümlerinin tarzını devam ettiren No Problem albümü çıktı.

0: 1988'de Mazhar Alan Son, Arkadaşım Şeytan filminde oynadı. Özkan Uğur ve İpucu Beşlisi'nden Ayhan Sicimoğlu'nun da rol aldığı filmin müziklerini MFÖ yaptı.
1: O günde seninle konuşmuştuk yine. Artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup aynı yıl 1986'da 3. kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmak için başvuru yaptı. Ve 1988 Eurovision şarkı yarışmasında Sufi ile Türkiye'yi 2. kez temsil etti. Ancak bu sefer de 15. oldular. 89'da grubun ilk toplaması The Best of MFÖ çıktı.

1990'daysa Geldiler albümü çıktı. Albüm diğer MFÖ albümlerine göre farklılıklar içeriyordu. Dünyada rap'in popüler hale gelmesiyle MFÖ, bunun Türkiye'deki ilk örneklerini Ali Desidero ve Anında Görüntü şarkılarıyla yaptı.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki.

92'de iki albümü birden farklı firmalarla çıkardılar. Aganlaga Rüşvet eleştirisel şarkısıyla dikkat çektiler. Gazelhan Sami Özer'in de iki şarkıda vokal yaptığı albümde Belediye Nerede, Rüşvet ve Patlamalar gibi mizahi eleştirilerin yanında Fuat ve Özkan'ın başlarına iç açmasından korktukları Deneylere Doğru gibi politik şarkılar yer almaktaydı. Ancak bu iki albüm de önceki albümlerin başarısına ulaşamadı.

95 tarihli mazeretim var asabiyim ben, rock tarzının kullanıldığı Erdal Kızılçay'la çalışılmış bir albümdü. Özellikle klip şarkıları Mazeretim Var Asabiyim Ben ve eski dostları Fikret Kızılok'un yazdığı Sakın Gelme şarkılarıyla yeni bir jenerasyonda MFÖ ile tanışmış oldu. Gruba konserlerde ünlü gitarist Yavuz Çetin eşlik etti.

Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikallerini yaptıktan sonra 2002 yılında ilk solo albümü Türk Lokumu'yla Tatlı Rüyaları çıkardı. Fuat Güner 99'da Aziz Fuat Güner adlı solo albümünü yayınladı ve birçok sanatçıya destek oldu. Özkan Uğur ise sinema ve televizyona odaklandı. Grup üyelerinin kişisel işleriyle uğraşmaları sonucunda grup müziğe bir süre ara verdi.

Grup 2000'li yılların başında uzun bir aradan sonra Haziran 2003'te MFÖ single'ını çıkardı. Ele Güne Karşı ve Yalnızlar Garı şarkılarının yeni düzenlemelerinin bulunduğu bu single'dan sonra Collection Best Of'u çıktı. Yeni şarkı olan Enayi Miyim Benim bulunduğu bu albümde Ele Güne Karşı ve Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın dışında ilk toplama albümlerinde bulunmayan ve daha az bilinen şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bir albümdü.

11 Nisan 2006'da ise 11 yıllık aradan sonra yeni şarkılarının bulunduğu ve isim babasının Cem Yılmaz olduğu Agu piyasaya çıktı. Daha önce solo şarkılar olarak çıkmış Ne Bileyim Ben, Olduramadım şarkılarının yanında klip şarkıları Sarı Laleler ve Vurgun Yedim'le listeye

5 yıllık bir aradan sonra 2011 yılında ve MFÖ albümü yayınlandı. Hep Yaşın 19 ve Masal adlı şarkılara klip çekildi. Grup üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenf kanserini yendi. Fakat bu yüzden konserlere bir süre katılamadı.

Yine uzun bir sessizlik döneminden sonra 2017 yılında kendi kendine albümüyle müzik piyasasına geri dönüş yaptılar. Albüm Agüve ve MFÖ'ye kıyasla daha akustik bir anlayışla kaydedilmişti.

2020 yılındaysa Özkan Uğur tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. Bu yüzden COVID-19 pandemisi sürecinde grup arkadaşlarının düzenlediği konserlere katılamadı. Pandemi döneminde maske takmanın önemine dikkat çekmek için Maske Tak adlı bir şarkı da yaptılar. Grup üyelerinden Özkan Uğur, daha önce iki kez yendiği kanserin üçüncü kez nüksetmesi nedeniyle 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçı veya grupla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 14 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan 21, Develi, İncesi, Özvatan, Tomarza, Yahyalı 22, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar 23, Akışla, Felaiye, Pınarbaşı 24 derece, çevre illerde Niğde 22, Yozgat, Nevşehir 23, Sivas 24, Kırşehir 25 derece, büyük kentlerde Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 34 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
9: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin Türkiye'nin üzerinde özgürce yaşanan toprakların ezeli ve ebedi vatan olduğunu bir kez daha tescil ettiğini belirterek, Türk milletinin kutlu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği

0: Nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazların çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılka atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Rotaların rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radarın rotası. Sağlık rehberi.
0: Sağlık rehberinden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden LCY2 Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar aştı.
0: Ekonomi Radar sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 14 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan 21, Develi, İncesi, Özvatan, Tomarza, Yahyalı 22, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar 23, Akışla, Felaiye, Pınarbaşı 24 derece, çevre illerde Niğde 22, Yozgat, Nevşehir 23, Sivas 24, Kırşehir 25 derece, büyük kentlerde Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboardda Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir türbün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, UNESCO Dünya Miraslarından Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'yı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bugün anlatacağımız alanlar, binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Türkiye'deki iki karma miras alanından biri olan Göreme Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde özel bir yere sahiptir. 1985 yılından bu yana koruma altına alınan bu eşsiz alan, ziyaretçilerine hem jeolojik mucizeler hem de insanlık tarihinin derinliklerinden gelen izler sunar. Parkın en tanınmış simgesi hiç şüphesiz peri bacalarıdır. Milyonlarca yıl süren Erciyes, Hasan ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf tabakalarının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu oluşumlar sanki dev bir masal kitabından fırlamış gibidir. Rüzgarın ve yağmurun yüzyıllar boyunca işlediği bu taş kuleler, Kapadokya'nın eşsiz silüetini meydana getirir. Gün doğumunda kızıl, gün batımında altın tonlarına bürünen bu manzara, doğanın kendi fırçasıyla çizdiği bir tablo gibidir. Ancak Göreme'nin değeri yalnızca doğal güzelliklerinde değil, İnsan eliyle şekillenmiş, zengin kültüründe de saklıdır. Volkanik tüf kayaların kolayca oyulabilmesi, bölge halkına barınak, manastır ve ibadethane yapma imkanı sağlamıştır. Böylece doğanın sunduğu bu eşsiz taş diyarı, yüzyıllar boyunca insan yaşamının merkezi haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı'nda yer alan kaya oyma kiliseler, Bizans sanatının en önemli miraslarındandır. Tokalı Kilise, El Nazar Kilisesi, Azize Barbara Kilisesi, Saklı Kilise, Elmalı Kilise ve Karanlık Kilise bunların en çarpıcı örnekleridir. Bu yapılar yalnızca mimarileriyle değil, içlerindeki fresklerle de dikkat çeker. 10. ve 12. yüzyıllar arasında ikonoklastik dönem sonrası yapılan bu freskler, İncil'den sahneleri, azizleri, peygamberleri ve dini hikayeleri canlı renklerle ziyaretçilere aktarır. Karanlık Kilise'deki freskler ise, neredeyse hiç gün ışığı almadığı için olağanüstü derecede iyi korunmuş, günümüze adeta ilk günkü parlaklığıyla ulaşmıştır. Mavi, kırmızı ve altın sarısının yoğunlukta olduğu bu freskler, Orta Bizans dönemi resim sanatının doruk noktasını temsil eder. Göreme'nin kaya oyma mimarisi yalnızca dini yapılarla sınırlı değildir. Yeraltı şehirleri, manastırlar, şapeller ve yaşam alanları, buradaki halkın tarih boyunca nasıl doğayla uyum içinde yaşadığını gösterir. Dışarıdan bakıldığında bir kaya parçası gibi görünen bu yapılar, içlerine girildiğinde adeta küçük birer şehir olarak karşımıza çıkarlar. Göreme Milli Parkı, işte bu yönüyle karma miras alanıdır. Bir yanda doğanın binlerce yıl süren sabrı ve emeğiyle oluşan olağanüstü jeolojik yapılar, diğer yanda insan yaratıcılığı, inancı ve sanatıyla işlediği kültürel miras. Bu birleşim, Kapadokya'yı dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir alan haline getirir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göreme, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burayı ziyaret edenler, bir yanda gökyüzüne doğru yükselen peri bacalarının sessizliğini, diğer yanda taşların içine oyulmuş freskslerin renkli dünyasını görür. Bu zıtlık değil, tam aksine bir bütünlüktür. Çünkü burada doğa ve insan yan yana değil, iç içe yaşamıştır. Bugün Göreme, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Güneşin doğuşunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, aşağıdaysa binlerce yıllık tarihin sessiz tanıklığı. İşte burası, insanı yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda evrensel ve kültürel yolculuğa çıkarır. Göreme Milli Parkı bize şu gerçeği hatırlatır. Doğa ve insan birlikte olduğunda ortaya çıkan eser, yalnızca zamana değil, çağlara da meydan okuyabilir. Kapadokya'nın bu büyülü toprakları işte tam da bu yüzden 1985'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan bir mücevher gibi insanlığın ortak mirasıdır. Bir sonraki kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Şimdi reklamlar.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açın.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

İyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin Türkiye'nin üzerinde özgürce yaşanan toprakların ezeli ve ebedi vatan olduğunu bir kez daha tescil ettiğini belirterek, Türk milletinin kutlu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi.

0: YÖK, vakıf yüksek öğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Tolga Akış tutuklandı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

0: de çektin gittin.
1: 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997, 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi kuruldu.

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin ruhsat

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997, Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Doktor Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997. Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997. Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 14 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan 21, Develi İncesi Özvatan Tomarza Yahyalı 22, Sarıoğlan Sarız Yeşilhisar 23, Akışla Felaiye Pınarbaşı 24 derece, çevre illerde Niğde 22, Yozgat Nevşehir 23, Sivas 24, Kırşehir 25 derece, büyük kentlerde Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız bültenimize hoş geldiniz. 27 Ağustos Pazartesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadesi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamayla Kayseri Belediyeciliği'nin örnek bir belediyecilik olarak gösterildiğini belirterek 7 büyük şehirde 600 tane billboard'da Kayseri'yi anlatıyoruz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Erkek Yurdumuzun temelini atıyoruz. 250 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren Develi'de erkek öğrencilerimizi bu güzel yurdumuzun tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Mevlüt Kandili'nin ülkenin ve milletin huzuruna vesile olmasını dilediğini ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Ağustos Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutunmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemi ile 1100 metrekarelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 26 Ağustos Çarşamba, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ya yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden almadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eğlül'de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini arttıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Kayseri Valiliği Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tesisteki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 27 Ağustos Perşembe. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olan çocuklarımızın daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş altındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri artık yalnızca sanayi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan üretim sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Ağustos Cuma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzenlerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredileri finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oran %25'e kadar düşmüş olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır," dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melik Gazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nur Tok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. Haftanın önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin Türkiye'nin üzerinde özgürce yaşanan toprakların ezeli ve ebedi vatan olduğunu bir kez daha tescil ettiğini belirterek, Türk milletinin kutlu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odalara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek, paylaşımında bulundu. A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7. kez sahadan galip ayrıldı.

0: sona erdi.
1: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Radyo Radar ve Kayseri Radar izleyici ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Bugün turizmin en lezzetli tarafını konuşacağız. Çünkü artık insanlar sadece ziyaret değil, gittikleri şehrin tatlarını da bilmek istiyorlar. Bugünkü misafirimiz, bugünkü konuğum ise Mustafa Ülker hocam. Doktor Mustafa Ülker, Kayseri Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Mehmet Bey.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim, siz nasılsınız?
3: Siz de ayağınızın tozuyla geldiniz yurt dışından.
4: Evet. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
3: Ne demek, memnuniyetle. Çok memnun oldum geldiğiniz için.
4: Sağ olun.
3: Hocam, önce sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra sohbete başlayalım isterseniz.
4: Tabii ki. Ben Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi dekan yardımcısıyım. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğretim üyesiyim. Gastronomi alanında yetiştim. Gençliğimden, çocukluğumdan beri. 13-14 yaşından beri turizm lisesinden başlayan bir serüven benimkisi açıkçası. Yine mutfak bölümü mezunuyum liseden. Üniversitede yiyecek içecek işletmeciliği bölümünü bitirdim. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi de yine yiyecek içecek alanında yürüttüm. Bu anlamda yani gastronomiyle dolu bir hayat benim açıkçası. 13-14 yaşından beri bu alana hizmet vermeye devam ediyorum.
3: Ne güzel hocam, ellerinize sağlık. Bir arada bir dernekle ilgileniz vardı. O da devam ediyor mu?
4: Evet, aslında ben yine 13-14 yaşından beri diyeyim. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok yemek yarışmasında yarıştık, katıldık. Aynı zamanda birçok da sivil toplum kuruluşlarında hem bulunduk hem yöneticilik yaptık. Bu sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerimiz de aslında bizim için çok önemliydi. Sektörle akademi arasındaki bağlantıyı burada çok daha rahat kurabildik. Hem öğrencilerimize, hem bize, hem akademiye önemli katkılar sağladı bu işbirlikleri.
3: Hocam, gastronomi deyince insanların aklına yemek geliyor. Sizinkine sadece yemek gelmiyordur herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz gastronomi deyince?
4: Aslında yemek tabii gastronominin temel unsuru. Ama aslında atladığımız başka bir nokta da var. İçecek kültürünü biz birazcık geride bırakıyoruz. Veya o kadar ilgi duymuyoruz aslında. Günümüzde mesela baristalık da çok önemli bir kültür. Veya içecek kahve kültürü çok önemli bir yerde. Yine şarap, bira tüketimi, bunlar dünyada önemli kültürlerden bazıları. Dolayısıyla biz içecek boyutunu biraz kenarda bırakıyoruz. Bununla beraber elbette gastronomiyi sadece yemekle adlandırmak doğru değil. Bununla beraber mesela coğrafyayla bir bağlantısı var. Hani yediğimiz, biz ne yersek oyuz aslında. Şimdi İç Anadolu insanıyla Ege insanının yaşam tarzı da farklı, yemek tarzı da farklı. Bununla beraber kültürleri de çok farklı.
3: Evet, bir restoranta gittiğim menüler de çok farklı.
4: Değişiyor.
3: Evet.
4: Dolayısıyla gastronominin 50'den fazla alanla doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Mesela tarihle de önemli bir bağlantısı var. Yani bugün pastırma, Kayseri'deki pastırma kültürü aslında çok eski yıllara dayanan bir kültür aslında.
3: Pastırmayla ilgili araya kısacık ekleyeyim. Tabii. Geçen hafta Fikri hocamız konuğumuzdu. Pastırmayı biz şey diyebiliyorduk. Hani en geri tarihlerde seyahatnamede geçiyor diye biliyorduk. Fakat tabletler, yaklaşık 25 bin tablet çevrilmiş. Tabletlerde pastırma geçiyor.
4: Bir de kuru baklagiller sanırım.
3: Evet.
4: Kuru baklagiller de var.
3: Evet, o yemekler de geçiyor. Hala günümüzde o gün yenip Hala bugün kullandığımız, yediğimiz soframızdaki ürünler.
4: Zaten biliyorsunuz pastırma biraz da etin suyunun çıkartılması ve saklanmasıyla ilgili de bir durum. O yüzden hem bu coğrafyanın önemli bir ürünü olmakla beraber önemli bir de tekniktir aslında. Biz bu yüzden gastronomi önemli bir kültürel miras olarak görüyoruz.

0: Mesela ekonomi ile doğrudan ilgisi vardır gastronominin. Ne demek istiyorum? Bazen bu konu konuşurken şu örneği vermek istiyorum. Hangi ülke hatırlamıyorum ama Amerika ile farklı bir Güney Amerika ülkesinin basketbol maçı, U16 basketbol maçı, kadın basketbol maçı hakkında bir fotoğraf vermişler. Amerikalı U16 sporcular neredeyse iki kat daha fazla uzun, neredeyse iki kat daha fazla kalın. Dolayısıyla burada ekonominin, coğrafyanın olduğu kadar ekonominin de çok önemli bir rolü vardır. Yine benzer şekilde mesela 2007 yılında fotoğrafik bir çalışma yapılmış Menzel ve Dealicio tarafından.
1: Bu arada hocamız, çok pardon hocam, yeni Venezuela'dan geldi. Onun şu an arkadan da videoları dönüyor.
0: Görüntüler
1: Şu anda
0: veriyor.
1: görüntüleri veriyoruz.
0: Sağ olun. Ya o akademik araştırma da şunu gösterdi bize. O fotoğrafik araştırma mesela şunu yapmışlar. Türkiye'de bir aile bir haftada ne kadar tüketim yapıyor ve bunun için ne kadar harcıyor? İşte bunu 30'dan fazla ülkede yapmışlar. Ekonomiyle bağlantıyı şurada göstermek istiyorum açıkçası. Daha gelir düzeyi düşük ülkelerde, hane halkı gelir düzeyi düşük ülkelerde, yüksek olan ülkelere göre insanların fiziki yapıları bile farklı. O yüzden gastronomiyi dediğiniz gibi sadece yemekle adlandırmak doğru değil, 50'den fazla alanla yakın ilişkili olduğunu söylemek de mümkün.
1: Evet. Ya artık şehirden şehire insanlar sadece yemek yemek için gidiyor. Yani siz buna ne dersiniz? Atıyorum Antep'e gidiyoruz, ya Adana'ya gidiyoruz. Kayseri'ye de artık yavaş yavaş getiririz inşallah insanları.
0: Aslında biraz bizim Kayseri açısından kanayan bir yaramız var. Bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na biliyorsunuz bir adaylık süreci vardı. Umarım yakın zamanda Kayseri gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alır. Çünkü Gaziantep, Afyonkarahisar ve Hatay bunun önemli düzeyde katkısını gören şehirlerin başında geliyor. Dediğiniz gibi Gaziantep'e ana seyahat motivasyonu yemek, gastronomi olarak seyahat eden çok fazla insan var. Ama yine araştırmalar üzerinden gideceğim. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında turistlerin çok çok önemli bir kısmı temel seyahat motivasyonu yemek olarak o destinasyona gitmiyor. Destekleyici bir deneyim olarak bunu görüyor. Ne demek istiyorum? Mesela Kayseri'ye de gelen turist Erciyes Dağı'nı görmeye gelmek istiyor. Erciyes Dağı'nda kayak deneyimi yaşamak istiyor. Ama gelmişken de en önemli destekleyici motivasyonlarından biri de gastronomi. Yani Erciyes Dağı'na gelen turist aynı zamanda yöresel yemekleri deneyimlemek için de restoranları tercih ediyor diyebiliriz. Biz aslında bu noktadan tutarsak turist davranışlarını bu noktadan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Yani biz farklı seyahat motivasyonları için gelse bile mesela spor turizmi de bunlardan biri, kano için gelmiş olabilir. Biz destekleyici bir deneyim olarak yöresel yemeklerimizi, yerel yiyecek muhakkak turistlerin tüketimine sunmak zorundayız.
1: Evet. Kayseri mutfağını Türkiye mutfağına göre yorumlarsak avantajları da var, dezavantajları da var bence. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi az önce de bahsettiğiniz gibi o tabletlerden karşımıza çıkan husus bence asıl odaklanmamız gereken nokta. Dolayısıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya burada çok zengin bir yemek kültürünün olduğunu söylemek çok doğru. Şimdi benim bile yani ben Antalyalıyım, 12 senedir Kayseri'de yaşıyorum. Bir çırpıda en az 15 Kayseri mutfağına dair ürünü sayabiliyorum. Bu bence büyük bir zenginliktir. Bunun her şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Yani birçok şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir çırpıda bu yemekleri sayıp bu yemekleri de evlerde sıklıkla tüketmek önemli bir gastronomik miras aslında. Türkiye'deki diğer birçok şehirden önemli oranda farklılığı bence Kayseri'nin gastronomisinin zengin olması. Bunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu, birçok yerel yönetim gastronomiyi artık önemli bir tanıtım aracı olarak da kullanıyor. Ben bunu da çok kıymetli görüyorum. Yani diğer şehirlerden önemli bir farkı da bu coğrafyanın insanının bu coğrafyanın gastronomik kültürünü tanıtmak için var gücüyle çalıştığını görüyorum. Bence önemli iki farkı bu. Yine hamur işi tabii. Et ve et ürünlerinin ağırlıkta olması bu coğrafyanın bir kültürü.
1: Ama hocam şey bence pastırma diyorum mantıyla yağlamayı yapmak bence hani aynı kişi bile yapsa her yaptığında farklı bir lezzet çıkabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani mantıyı suya atmanızdaki biraz geç atarsanız işte buzluktan çıkarttığınızda ne bileyim ya da sosunu hazırlarken içine bir fazla bir şey koysanız, eksik bir şey koysanız lezzetini direkt değiştiriyor.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden bence çok dezavantajlı iki yemek aslında. Çok zor. Yani Antep gibi ne bileyim Adana gibi eti yapıp da geçmiyorsunuz ki. İçinde dünya kadar yapılana kadar da bir sürü emek geçiyor.
0: Aslında endüstriyel üretim, yani mantı noktasında özellikle, işte şebit noktasında da söyleyebiliriz bunu. Endüstriyel üretim biraz bunu standartize etmiş durumda. Ama dediğiniz gibi bu ürünleri nihai tüketiciye ulaştırırken bir pişirilmesi söz konusu. Şimdi biz mantının sosunu biraz fazla tuz eklediğimiz zaman insanlar elbette rahatsız olur. Dediğiniz gibi gastronomi alanında standartlaştırmayı sağlamak nihai tüketiciye ulaşma aşamasında nispeten zor ama endüstriyelleşme yani nihai üretimden önceki aşamada bir standartlaşmadan söz edilebilir. Bu anlamda biz mantı, yağlama gibi ürünleri daha çok mesela el yapımı diyoruz değil mi? Bunlara göre yaparız ama bence asıl bir zorluğu daha var. Kayseri mutfağının mesela yöresel restoran sayımız maalesef Kayseri'de az. Ama bunun nedeni sanmayın ki hiç girişimci yok, sanmayın ki hiç yatırımcı yok bu alanda. Kayseri'deki halka Kayseri mutfağını restoranda deneyimletmek de çok zor.
1: Evet.
0: Önemli bir restoran işletmesinin yöneticisi bana şundan bahsetmişti. Hocam ben annemi babamı restoranımda mantı yemeye getiremiyorum. Çünkü mantı evde yenir diye bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla işletmecileri, yatırımcıları, girişimcileri elini bağlayan veya daha zor durumda bırakan bir husus da bu açıkçası. Takdir edersiniz ki sadece turiste de hizmet eden yiyecek içecek işletmelerinin de sürdürülebilirliği diğer restoranlar gibi olmuyor en azından.
1: Bugün sorsak en güzel mantıyı yağlamayı kim yapıyor diye. Benim annem yapıyor.
0: Aynen öyle.
1: Kime sorsak benim annem yapıyor diyor.
0: Ya anneyle değen şey tabii ki en lezzetli olan ama biraz da şunu da aşmamız gerekir bence. Bu restoran girişimlerini motive ederek yöresel mutfağın şehirdeki merkezi konumdaki yerlerde uygulanmasını, sunulmasını sağlamak lazım. Bu anlamda şu konuda da teşekkür etmek isterim açıkçası. Birçok belediyemiz, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu alanda önemli girişimler yapıyor. Mesela Mutfak Sanatları Merkezi önemli bir girişim bu anlamda. Çünkü neden? Kamu kurumu işletmeleri temel amacı, kar amacı gütmemek olduğu için en rahat bu işletmeleri açacak olan kişiler de kendileri. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin Mutfak Sanatları Merkezi, yine ev yemeklerini yaptığı yer, şimdi kalenin içerisinde
1: yerler de güzel.
0: Kesinlikle kalenin içerisinde şimdi bir yöresel restoranımız açılıyor. Melik Gazi Çarşı'yı çok çok çok önemsiyorum. Yani Melik Gazi Çarşı'nın mentalitesi veya yapısı veya yapmak istediği düşünce bugün Madrid'de de, Barcelona'da da hatta Avrupa'nın birçok başkentinde de uygulanan bir sistem. Yiyecek pazarı formatı. Bu anlamda ben çok başarılı olacağını düşünüyorum.
1: İnşallah. Projesi de çok güzel, dışı da çok güzel.
0: Hem mimari açıdan evet. Hem de içerik açısından çok zengin.
1: İçerideki markalar da hep yerel markalar zaten. Kayseri'ye hitap eden, hani Kayseri'den çıkan ürünler.
0: Kesinlikle.
1: Bir de mantıyı yemeği anlatmamız lazım. Mantı şimdi sıcak geliyor, sulu. Bir kere biz makarna yemiyoruz, susuz yenmez mantı değil diyebiliyorum ben.
0: Evet.
1: Üzerine yoğurdu böyle boca edip döküyorlar. Yoğurt komple dökülmez.
0: Azar azar.
1: Gezdirilir. Üzerine de hafif sumak atılır. Ve karıştırılmaz. Hani sıcakla soğuğu aynı anda tadarsınız ağzınıza aldığınızda evet. Kaşıkla. Bunu da restoranttaki arkadaşlarımızın misafirlerimize anlatması gerekiyor bence. Çünkü onun üstüne sen yoğurdu döküp de karıştırdığın anda eline sağlık. Gitti lezzeti mantının. Bozuldu tadı bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi tabii tüketiciyi şurada eleştirmemek lazım. Ben de Kayseri'ye gelene kadar mantının bir çorba kıvamında sulu bir şekilde yenildiğini bilmiyordum. Süzerek, yoğurtlanarak yenen bir üründü bizim için. Ama buraya geldiğimde Kayseri mantısı yedikten sonra artık bunun bir hayranı olduktan sonra artık diğer mantıyı gözümüz görmez oldu. Aslında burada önemli nokta artık bizim bunu tüm Türkiye'ye anlatma tarzımızdır. Bu anlamda bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Biz Gastronomi Akademisi'nin bir parçası olduğumuz için Kayseri'de bazı toplantılarda yer alıyoruz ve şehirdeki bazı gelişmelere yönelik neler yapabiliriz diye fikir üretmeye çalışıyoruz. Bu toplantıların bir tanesinde turistik bir destinasyonumuzda konaklama işletmelerinin az sayıda da olsa tüketici mantıyı sulu yemek istemiyor diye süzerek, aynı az önce bahsettiğimiz yoğurtla mantının karışımı şeklinde talebi olduğu için bu şekilde servis edildiğini öğrendim. Burada bir problem var, burada bir sıkıntı var. Elbette biz tüketicilerin, turistlerin isteklerine cevap vermeliyiz, taleplerine yanıt vermeliyiz ama bu gibi yöresel mutfakların korunabilmesi açısından bunu biz tüketiciye ilk etapta en azından anlatabilmeliyiz. Bir bunun böyle yendiğini, böyle daha lezzetli olduğunu, menşeinin de bu şekilde olduğunu aktarabilmeliyiz ve yöresel mutfaklarımızın itibarını da bir anlamda korumalıyız. Ama tabii eleştirirken şunu da göz ardı etmiyorum. Konaklama işletmeleri de çok zor durumda kalıyor bu durumda. Bir yerde yöresel kültürü aktarma noktasında savunması gerekiyor. Bir yerde de tüketiciyi, turisti memnun etmesi gerekiyor. Bu anlamda hani onların da çok hakkını yemeyeyim ama bu anlamda yönlendirmek istiyorum.
1: Bence vermesinler. Böyle yiyecekseniz yemeyin desinler.
0: Talep edilmesin diyorsunuz.
1: Evet, yani talep ederler insanlar bilmeyerek. Ama benim restoranım olsa beyefendi bu böyle yenmez. Yiyorsanız bu şekilde yiyin. Sebebi de şu. Anlatırım. İstiyorsa yok arkadaş, senin aklında ya mantıyı bilmeyecek ki adam, mantı değil yediği.
0: Kayseri mantısı değil.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi işte Türkiye'nin diğer bölgelerinde mantı bu şekilde yendiği için öyle de bir alışkanlığı da oluyor. Belki şu şöyle de açılabilir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde nasıl yağlama son 2-3 yılda çok popüler bir, Türkiye'de popüler bir yemek haline geldi. Ve hemen hemen her şehirde bunu yapan insan sayısı ve restoranda yapan insan sayısı arttı. Duyuldu ve nasıl yenilmesi gerektiği bile biliniyor hala. Belki Kayseri mantısı için de böyle bir tanıtım atağı yapılabilir.
1: Bence yani tanıtım için bunu da yapmalıyız bence. Hatta restoranlarda karekotlu işte mantı nasıl yenir diye bir tane karekot, altına mantı nasıl yenir açıp izlettirsek videoyu falan daha çekici de olabilir.
0: Olabilir. Hem bu sayede servis süresi bazen 20-25 dakikaları bulabiliyor özel yemeklerde. Anlık hazırlanan yemeklerde. Bu sürede de tüketicinin zaman geçirmesi için önemli bir husus olabilir.
1: Bu arada bazı restoranlarımız bu şeffaf incecik eldivenler var ya tek kullanımlık. O eldivenleri yağlama istendiğinde eldivenle birlikte sipariş veriyor, getiriyorlarmış masaya. Onu da öğrendim.
0: Kesinlikle. Ben de karşılaştım birkaç noktada. Mantıklı.
1: Evet. Venezuela'ya gidelim mi? Siz gittiniz gerçi de. Anlatın neler yaptınız.
0: Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Aslında tabii gitmeden önce bizim de bazı tereddütlerimiz vardı ama gittiğimizde çok...
1: Ya ne önemli... alaka? Nereden aklınıza geldi? Niye Venezuela'ya gittiniz?
0: Şimdi biliyorsunuz her büyük ülkelerde, büyük şehirlerde büyük elçiliklerimiz bulunuyor. Bununla beraber Yunus Emre Enstitülerimiz, Maarif Vakfımız bazı noktalarda gerçekten çok olumlu hareketler yapıyorlar. Yine bunlardan bir tanesi hem Caracas Büyükelçiliğimiz, Venezuela'nın başkenti, hem de özellikle Caracas Yunus Emre Enstitümüz ve kıymetli müdürü Hasan Hocam. Fakültemize ulaşıyor. Dekanımız Profesör Doktor Kenan Güllü hocamıza ulaşıyor. Ve orada Kayseri mutfağını, Türk mutfağını tanıtma fırsatını sunuyor açıkçası bize. Büyük bir programdı. İşin içerisinde hem Caracas Büyükelçiliği himayesinde aynı zamanda ama Caracas Yunus Emre Enstitüsü, Caracas'taki Maarif Okulumuz ve Türk Hava Yolları'mızın işbirliğinde bir organizasyondu bu. Biz toplamda 7 gün kaldık Caracas'ta. Ve orada toplamda 5 farklı organizasyona imza attık hep birlikte. Bunlardan bir tanesi oradaki önemli üniversitelerden birindeki öğrencilerle Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Öğrencilerin Kayseri'yi ve yağlamayı tanıtmasına katkı sağladık açıkçası biraz. Aynı zamanda ertesi gün Yunus Emre Enstitümüz'de bu sefer Venezuelalı orta yaş grubuna hitap eden bir kitleyle Kayseri yağlamasını yaptık. Ve ondan sonra da Maarif Vakfımızda, Maarif Okullarımızda velilere, öğrencilerin velilerine yönelik yine Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Yani biz Kayseri yağlamasını hem genç hem de orta yaş grubu hem de üst yaş grubuna hitap eden kitlelerle bunu tanıtmış olduk. Öncelikle şunu söylemeliyim ki lezzetine bayıldılar. Evde tekrar yapabileceklerini söylediler. Ve onların da damak tadına uygun bir yiyecek olduğunu söylediler. Bunun gerçeği yansıttığını nasıl anladım? Atölye çalışmalarındaki yaptığımız bütün yağlamaların anlık olarak tüketilmesinden anladım açıkçası. Çok sevdikleri için bir an, yani 3 atölyemizde de böyle gerçekleşti. Hemen tüketildi. Ardından ertesi gün yine Venezuela'nın televizyon programlarından bir tanesinde bir sabah kuşağı programına katıldık. Burada da ilk önce Türk mutfağını ve Kayseri mutfağını kısa da olsa anlatma şansına sahip olduk. Ardından da program yapımcılarıyla beraber geçtik Kayseri yağlamasını bir de ekranlarda beraber pişirdik, yaptık. Tabii bazı aksaklıklar da yaşadık orada. İşte şebitin kuruması, harcın tam anlamıyla hazırlanamaması. Çünkü biliyorsunuz televizyon ekranları biraz hız gerektiriyor. Ve hız gerektirdiği için de bizim de ona uygun hareket etmemiz gerekiyor. Orada bazı eksiklikler de var stüdyo mutfağı ile alakalı açıkçası. Bu gibi nedenlerden dolayı belki dört dörtlük yansıtamadık Kayseri yağlamasını ama sosyal medyadaki hareketliliğe baktığımız zaman yani milyonlarca insanın Kayseri yağlamasını, Kayseri'yi tanıdığına ikna olmuş durumdayım açıkçası. Aslında bu bir gastro diplomasi hareketidir. Yani gastronomi bir yumuşak güç olarak kullanma hamlesidir. Bu anlamda biz bu organizasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Programın son aşamasında ise yine Caracas Büyükelçiliğimiz tarafından Yunus Emre Enstitümüzün merkezinde Türk toplumuna bir bayram yemeği, bayramın birinci gününe, Kurban Bayramımızın birinci gününe denk geliyordu. Kayseri mutfağına özgü yemekler yaptık. Oradaki Türk toplumumuz da Kayseri, daha doğrusu Türk mutfağını çok özlemiş. Biz onlara Kayseri yağlaması, Kayseri pastırması, Kayseri mantısı, pastırmalı kuru fasulye gibi gibi nevzinemiz, mesela nevzine çok beğenildi açıkçası. Nevzine gibi, gül baklavası gibi birçok ürünü sunmuş olduk ve onların tatmasına vesile olduk.
1: Ellerinize sağlık. Aslında sadece yemek tanıtmıyorsunuz. Gittiğinizde şehri tanıtıyorsunuz, ülkeyi yani bir kere ülkeyi tanıtıyorsunuz. Türksünüz, Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Daha sonra da Kayseri'yi anlatıyorsunuz. O da çok kıymetli bence yemeğin dışında.
0: Ben de çok kıymetli görüyorum gerçekten. Yemek aslında burada biraz da araç. Dediğiniz gibi bizim orada bulunmamız insanların hem Kayseri'yi hem Türkiye'yi daha fazla tanımasına vesile oluyor. Yemeği de biz burada bir araç olarak kullanıyoruz ama önemli bir yumuşak güç olduğunu tekrar söylemeliyim. Yani insanlar yedikleri zaman yemekleri daha çok kültüre yaklaşıyor. Bu nedenle mesela Kapadokya destinasyonuna gelen birisi işte peri bacalarını gezdikten sonra testi kebabını yemeye o yüzden gitmek istiyor. Veya oturup elle yapılan
1: çömlek
0: mesela ona o yüzden başına oturmak istiyor. Yani kısacası tüketici deneyim istiyor. Evet. Yemek de gastronomi de bu deneyimlerin gerçekten başında geliyor. Bu anlamda şunu da belirtmemiz lazım. Venezuela ve Türk halkına yönelik çok büyük sempatileri var. Özellikle dizilerimizin, filmlerimizin ve iki ülkenin birbirine yakın temasta olması bence şeye de çok fazla yansımış. Oradaki kültürlerin birbirini sevmesine de çok fazla yansımış. O yüzden bizi çok sıcakkanlı karşıladılar. Ama bunun da ötesinde birkaç benzerlik dikkatimi çekti. Onu da belirtmek isterim. Mesela bizim için kuru fasulye ve pilav Türk mutfağında önemli bir eşlikçidir. Okay. Orada da siyah fasulye ile yine pirinç pilavı bizden tabii farklı tarzda pişiriyorlar ama yine ana ürünlerinden bir tanesi. Yine benzeyen bir başka unsurumuz kullanılan daha doğrusu misafirperverlik. Burada bizim Türk misafirperverliğinin bir benzerini Venezuela'daki yemek yediğimiz birçok restoranda görebildim ben. Dolayısıyla misafirperverlik açısından da biz yakın sıcak evet sıcak hem sıcakkanlılar hem de biz kendimize benzettim açıkçası.
1: Sizce Kayseri'nin yemeklerinden birini öne çıkartacak olsanız tanıtım için bu yağlama mı olurdu?
0: Açıkçası bu son 2 yıla kadar mantıydı.
1: Mantı mıydı?
0: Mantıyla tanıtıyorduk her yerde. Mantı, ya mesela bu bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutuyor. Siz de turizm açısından sadece Kayseri değil, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birinde yöneticisiniz. O yüzden sizin de katkılarınızı, Murat Bey'in katkılarını ben çok çok görüyorum. Çok da teşekkür ediyorum açıkçası. Bizim ekmek yediğimiz bu destinasyonda, bu şehrin tanıtımı için birçok fuara katıldığınızı, ne kadar çok emek harcadığınızı yakinen biliyorum, yakinen tanıklık ettim. Aslında bu gastronomi alanı da bunun için bir temel oluşturabilir. Mantı bu zamana kadar evet bizim temel ürünümüzdü ve temel tanıtım ürünümüzdü açıkçası. Ama yağlama son 2 yılda özellikle televizyon programlarının etkisi çok büyük bunda. Neredeyse mantıyı en azından son 2 senedir geçti diyebiliriz. Dolayısıyla yağlama kullanılabilir ama ben farklı bir bakış açısı getireceğim. Dünyaya açılabilmemiz için bizim köçümüzü de kullanmamız lazım. Mesela cırgalan biberimizi de kullanmamız lazım. Bu ürünlerimizin de tanıtımını yapabiliyor olmamız lazım. Biz bu anlamda bundan 2 yıl önce Kayseri'de Slow Food Kayseri topluluğunu kurduk. Slow Food Kayseri topluluğu belki hani çok fazla tanıtamadık. Belki çok fazla medyanın hizmetine sunamadık bunu ama özellikle Yeşim Hanım, Yeşim Bekyürek topluluk liderimiz, yöneticimiz öncülüğünde hem cırgalan biberi hem de Develi Gaceri'ni Arkof Taste'e soktuk. Yani aslında bir nevi bu bir coğrafi işaret. Yani Slow Food'un kendi içerisinde Arkof Taste adında katalogladığı ürünlerin başında geliyor. Biz de bu 2 ürün için başvuruda bulunduk. Yeşim Hanım'ın öncülüğünde ve bu anlamda da bir katkı sağlamış olduk. Bunun gibi çok ürün var Kayseri'de. Bunların her birinin tanıtımını yapmamız gerekir.
1: Bir yemeği değerli yapan şey illaki lezzeti ama hikaye çok önemli. Anlattığınız şeyleri hikayeselleştirip atıyorum mantının hikayesini yazarken işte ata tohumlarından elde ettiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz unumuzla işte yaptığımız hamur, işte ne bileyim Pınarbaşı'ndaki hayvanlarımızdan aldığımız et, üzerine işte cırgalanın biberi, şuradaki Eldağ'ın eteklerinden aldığımız kekikle birlikte şöyle bir harmanladık sunduk gibi bir, yani şu an eksik olan şey mantının ve yağlamanın hikayesini yazıp her yerde bunu artık sunmamız gerekiyor. Burada bence herkese iş düşüyor. Sadece işte siz hocalarımıza değil. Bunu kim yaparsa yapsın yani. Kimin aklına bir şey geliyorsa.
0: Ne çok diyorsunuz? Doğru, çok doğru. Yani hikayeleştirme, şu an az önce bahsettiğimiz turistlerin deneyim beklentisi var ya. Hikayeleştirdiğin zaman ürün çok daha kolay satıyor. Çok daha fazla kitlelere hitap ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunu hikayeleştirmek de dediğiniz gibi sadece hocaların, sadece işletmecilerin görevi değil. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin önemli bir rolü de olmalı burada. Evet. Ki başarılı bir şekilde uygulanan noktalar da var, yok değil. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben sanıyorum 2017 yılıydı. Romanya'da bir Erasmus faaliyeti için Romanya'da bulunmuştum 9 gün. Bu deneyimlerimden bir tanesinde, restoran deneyimlerimden bir tanesi de yöresel bir restoran üzerineydi. Ne öğlen saati ne akşam saati, arada bir saatte gittiğim için de boş bir restoranla karşılaştım. Yöresel bir restoran ve bana yöresel yemeklerinden servis etmelerini söyledim. Tatmak istedim. Yemekler gelirken bir müzik sesi duyuldu restoranda. İlk önce şaşırdım çünkü aşina olduğum bir müzik değil. O yöreye ait bir müzikmiş, sonra öğrendim. Ardından 2 çift yöresel kıyafetleriyle yöresel danslarını yapmaya başladılar. Bakın restoranda neredeyse tek kişi bendim, yemek deneyimi yaşayan. Orada da ayrı bir nezaket açıkçası, göstergesi bence. O 2 çift yöresel danslarını yaptı yöresel kıyafetleriyle. Yani ben ne yapmış oldum? Yöresel yemeklerini, yöresel müziklerini dinleyerek, yöresel danslarını izleyerek o yemekleri tüketmiş oldum. Aslında ben o kültüre yaklaşmış oldum. O kültürü nispeten de olsa tanımış oldum. Burada da aslında bir hikayeleştirme veya bir deneyimselleştirme söz konusu. Bizim böyle deneyimi olan restoranlara da ihtiyacımız var. Veya Ankara'da şimdi yaşayan bir müzemiz var mesela. İlçemizin adını hatırlayamadım. O yaşayan müzede de öyleydi yani. İnsanların müzede o dönemi yaşatmaya çalışması tüketicileri, turistleri ilgisinin daha fazla olmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda bizim de yaşayan belki restoranlara, böyle isimlendirebiliriz belki, ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi hem hikayeleştirmeliyiz, hikayesini yazmalıyız, hem de bunu aktarabilmeliyiz. Bağlantılı bir şekilde bu soru için son sözümü şöyle söylemek istiyorum. Çok yakın sürede mesela Kayseri'de hizmet veren Bisküvit Kayseri Park işletmemiz fakültemize geldi ve dedi ki biz Türkiye'deki tüm bisküvitlerde yer alabilecek bir menü kalemi arıyoruz, bir tatlı arıyoruz ve bunu sizin gastronomi bölümü öğrencilerinizde yarışma yaparak yapmak istiyoruz. Bakın, hikayeleştirme budur işte. Yani biz bir yarışma yaptık, o yarışmada bir kazanan öğrencimiz oldu. O kazanan öğrencimizin reçetesini biz ilgili işletmeye aktardık. İlgili işletme yakın sürede tüm Türkiye'deki işletmelerinde bu menü kalemini sunacak ve o hikayeyle altında bizim öğrencimizin adı da yazacak. Öğrencimizin nasıl bu ürünü tasarladığı da yazacak. İşte hikayeleştirme budur. Hikayeleştirme her zaman turizmde satar diyebiliriz amiyane tabirle.
1: Bence de. Ya geçenlerde bir restoranta gittik il dışında. Patates istedik. Küçük baby patatesler var ya, onlar haşlanmış, üzeri biraz kaşarlı. Fakat sunuma geldi. İşte yılın sadece Nisan ayında yağmur alan tarlalarımızda yetişen patateslerimizi hazırladık diye koydular mesela. Patatese bile adam hikaye yazmış.
0: Hikaye yazmış, evet. Ne kadar kıymetli değil mi yani? Evet. İnsan ilgisini çekiyor. Aynı şey gibi, hani bu Türkiye'de çok fazla yok, hani yaygın değil bu, ama hani yemek yerken yukarıdan tabağınızda görseller tasarlıyorlar ya. O da mesela benim çok ilgimi çekiyor. Böyle bir restoranda yemek deneyimi yaşamadım ama teknolojinin de bu anlamda kullanımıyla ürün zenginleşebiliyor.
1: Ne güzel. Bir yerde de şöyle bir şey oldu. İlk oturduğumuzda büyük bir tabağın içerisinde iki tane zeytin koymuşlar sadece. Zeytini koydu adam. İşte Çanakkale boğazımızdaki zeytin bahçelerimizden, ağaçlarımızdan gelen zeytinler dedi. Ondan sonra üzerine zeytinyağını dökerken de işte şu bölgenin soğuk sıkımıyla elde ettiğimiz zeytinyağlar dedi. Üstüne zeytinyağı döktü biraz. Biraz da kekik attı. İşte şuradaki dağlardan falan diye ona da bir şeyler yazmışlar. Yani zeytinyağı ve üzerine keki 3 dakika 5 dakika anlattılar bize yemeden önce. Ama merak ediyorsun ondan sonra, Allah Allah diyorsun, bir bakıyorsun yemeyeceksen de.
0: Anlatımı dinlerken doymuşsunuzdur, evet. Muhtemelen yani. Evet. İşte az önce bahsettiğimiz noktaya dönüyoruz sürekli, ama tüketicinin deneyim istemesi buradan geliyor. Bazen yemek güzel olmasa bile orada yaşayacağı deneyim tüketiciyi oraya çekiyor. Benzer bir örnek vereyim. Bir sene önce falan Prag'da bulunduk bir seyahatimizde. Teknolojik bir restoran, tren raylarının olduğu bir restoran. Yemekleri tren raylarından gönderiyorlar. Garson yok. Yani ray sizin önünüze geldiği zaman, daha doğrusu tren sizin önünüze geldiği zaman siz yemeğinizi almalısınız. Bunun için 10-15 saniye süreniz var ve devam ediyor. İnsanlar sırf burada fotoğraf çekmek, video çekmek veya garip farklı bir deneyimi yaşayabilmek için o teknolojik restorana gidiyor. Sorun bana şimdi yemekten zevk aldım mı? Hayır, almadım. Ama o deneyimi yaşamak bir daha ister miyim? Evet, o deneyimi yaşamak bir daha isterim. Dolayısıyla teknolojik restoranlar veya teknolojinin gastronomiyle birleşmesi, bütünleşmesi de bence önemli bir husus.
1: Çok farklıymış. Buralarda yok aslında.
0: Denenebilir.
1: Denenebilir.
0: Girişimci adaylarına da buradan bir önerimiz olsun.
1: İyi bir fikir. Kesinlikle. Bence. Bu arada teknoloji deyince aklıma şey geldi hocam. Kaniş Karum'da Fikri hocamızla da görüştük geçenlerde. Şunu anlattı. Bir izleyicilerimize anlatalım tekrar. Bu tabletler çevrildikçe, okundukça ilk defa ortaya çıkıyor her şey. Şimdi bu tabletleri yapay zekaya yüklenecek. İşte VR gözlükle gideceğiz biz. VR gözlükle oradaki insanların hani ticaretine, işlerine falan sahne veya orada rol oynayacaksın, oturacaksın. Aynı zamanda oradaki insanların masasına da oturacağız. Yemek masalarının da hikayesi yazılacak. Ne yedikleri, nasıl yedikleri, nasıl sofra oldukları. Bunu da anlatalım dedim şimdi.
0: Muazzam bir deneyim. Fikri hocam da buradan selamımızı iletelim. Aynı zamanda fakültemizde turizm rehberliği bölümü öğrencilerimize de dersler veriyor. Onun engin deneyimlerinden de böyle faydalanmış oluyoruz. O anlamda da tekrar teşekkür ederiz kendisine.
1: Eğitim ve gençler bölümüne geleyim hocam. Gastronomi bölümü her geçen yıl artık popüler hale geldi. Ve yüksek puanlarla da bildiğim kadarıyla, yani birçok bölümden daha yüksek puanla alıyorsunuz öğrencileri. Bunu neye bağlarsınız? Yani programlara mı, internete mi, sosyal medyaya mı, yoksa hepsine mi? Ne dersiniz?
0: Aslında hepsinin biraz payı var. Mesela televizyon programları belki en büyük payı alıyor buradan. Yani televizyon programlarında gastronomi temalı yarışmaların ve programların bu denli izleniyor olması insanları o alana açıkçası ısıttı. Daha artık sıcak bakıyorlar gastronomi alanına. Eskiden geleneksel aileler çocuklarını işte aşçı mı olacaksın, garson mu olacaksın diye konaklama işletmelerine göndermezken şimdi bu alanda eğitim almaları için çok yüksek maliyetlere katlanabiliyorlar aynı aileler.
1: Evet, bence de.
0: Dolayısıyla televizyon programlarının önemli bir rolü var. Türkiye'deki birçok şehrimizde bulunan turizm liselerimizin önemli bir payı var. Turizm liseleri kendi içerisinde mutfak, servis gibi bizim alanımızdan da bölümlere yer veriyorlar. Bu da çok çok önemli. Hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam 81 şehrimizin 79'unda turizm lisesinde bu mutfak eğitimi veriliyor. Yine lisans, ön lisans ve lisans düzeyinde de Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, artık ilçelerde bile gastronomi ve gastronomi ile ilişkili aşçılık programları mesela yer alıyor. Bu kadar yaygınlaşması da halkın bu bölümü veya bu programları tanımasına vesile oldu. Bizim gibi Kayseri'deki yaptığımız uygulamalar gibi sektörle ve halkla bütünleşen programların sayısının da giderek artıyor olması, ülkede vatandaşların gastronomi alanına yönelik hem bilincinin oluşmasına hem de o alandan keyif almalarına, yaklaşmalarına vesile oldu. Bu da tabii ki bizim bölümlerimize gelen öğrencilerin daha yüksek puanla gelmesine vesile oldu. Mesela Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bu yıl 15 bin sıralamadan öğrenci aldı. Sözel bölümde 15 bin, yani bunu sayısaldaki 15 binle kıyaslarsanız ne kadar önemli düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Öğrencilerimizin bir yılın sonundaki memnuniyet düzeyine baktığımız zaman da, tabii ki ölçmedik ama yüzlerinden anladığımız memnuniyete baktığımız zaman da bunun da yüksek düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu alanın, gastronomi alanının tüm Türkiye'deki zenginliğini hem televizyon programlarına hem sosyal medyaya, sizin de öyle mi bilmiyorum ama benim sosyal medyada önüme çıkan her 3 şeyden bir tanesi gastronomi temalı. Yani %30 %35 oranında ben gastronomi temalı şeyler izliyorum. Dolayısıyla bunların da fazla olması, içeriklerin, sosyal medya içeriklerinin de gastronomi alanında fazla olması da önemli bir etken. Yapılaşma, gastronomi ve aşçılık programlarının yapılaşması da tüm Türkiye'de ki üniversitelerimizde yaygın olması, milli eğitim düzeyinde yaygın olması, bunların her biri bir tuğla koyuyor açıkçası. Gastronomi mutfak sanatları bölümünün evini bu şekilde oluşturuyorlar açıkçası.
1: Peki iyi bir şef sonradan olunur mu, doğulur mu? Nasıl olur?
0: Benim fikrim burada sonradan olunabilir düzeyinde açıkçası.
1: Peki biri geldiğinde direkt siz şey hissediyor musunuz? Ya bu çocuk da çok yetenekli, ya da bir şeyler yaptığında bu yetenekli nasıl belli ediyor, ne yapıyorsunuz?
0: Açıkçası önce onları mutfağa alıyoruz. Mutfakta denemeye başlıyoruz onları. Eskiden ustalar çıraklarını, şöyle bir şey vardır biliyorsunuz, böyle ilk önce hazırlarlar onu yemek pişirmeye, sonra yemeğin en böyle can alıcı noktasında bir şey almaya gönderirler ve o sırada başka bir şeyler ekleyerek yemeğin lezzetini değiştirirler. Evet. Şimdi eskisi gibi bu kültür kalmadı açıkçası. Biz o yüzden öğrencilerimize ne biliyorsak, ne kadar biliyorsak bunu aktarmaya çalışıyoruz. Kimisi tabii daha canla başla bunu alıyor, kimisi daha az alıyor. Ama ben bunu kavramsallaştırırsam, 3 yetenek çok önemli bizim alanda. Bunlardan bir tanesi kavramsal yetenek. Yani öğrencinin bilişsel düzeyi açık olması gerekir. Veya bilişsel düzeyi yüksek olması gerekir. Ki bu kavramlara hakim olsun. Bizim verdiğimiz teorik eğitimi alabilsin. Bir sonraki, bir diğer unsurumuz bizim kavramsal yetenekle beraber beşeri yetenek. İnsani yeteneği yüksek olması gerekir. Mesela yiyecek ve içecek alanındaki bütün personel iletişime açık olmalı. Eğer iletişime kapalıysa bu alan onun için doğru bir alan değildir. Çünkü tüketiciyle veya kendi çalışma arkadaşıyla iletişim kurması gerekir. 15-20 dakika içerisinde bir tabağı servis etmesi gerekir. Dolayısıyla bu güçlü bir iletişimden geçer bunun yolu. O yüzden biz diğer bir yeteneğimize beşeri bir yetenek diyoruz. Tabii bunu açabiliriz. İnsan kaynakları açısından da düşünebiliriz. Beşeri yeteneği zengin olan bir turizm çalışanı açıkçası o sektörde daha fazla sadakatli olur. Daha fazla çalışmaya istekli olur. Üçüncü bizim yeteneğimizde teknik yetenek, teknik beceri. Burada da kullandığı tavayı, tencereyi, fırını iyi biliyor mu? Endüstriyel ürünlere hakim mi? Bir endüstriyel mutfakta mesela soğutucular var. Bizim de bu işin akademisinin de takip etmesi gerekiyor. Mesela Suvit denilen bir makine var. 10 yıldır kullanılıyor Türkiye'de de. Yemeği belirli sabit bir sıcaklıkta pişirme. Vakumlayarak pişirme. Etlerin mesela balıkların yumuşak ve dokusunun kaybolmadan lezzetini de içerisinde olarak bırakarak lezzetli olmasına katkı sağlıyor. Mesela anlık soğutucular, bunlar 15 sene önce yoktu mesela. Bir anda -60-70 derecelere getirip ürünleri anlık olarak soğutma noktasında önemli bir işlev görüyorlar. Biz bunları öğretmeliyiz. Veya teknik beceri anlamında öğrencilerimiz bunu yaptığı stajlarda ve iş yeri eğitimlerinde bence almalılar ve bunu değerlendirebilirler. Dolayısıyla özetlemek gerekirse biz hem teknik beceri, hem beşeri beceri, hem de kavramsal becerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bence çok kıymetli oldu. Ben çok memnun oldum. Daha doğrusu biz hepimiz memnun olduk. Hem Kayseri Üniversitemizde gastronomi bölümü açıldı. Hem Erciyes Üniversitemizde açıldı. Şimdiye kadar herkes alaylıydı. Mektepli olan veya alaylı olup mektepli hale gelip piyasaya çıkan pek kişi, yani çok az kişi vardı, yoktu neredeyse. Şimdi artık yeni yeni şefler gelecek. Biz heyecanla bekliyoruz açıkçası.
0: Biz de çok heyecanlıyız. Tabii aşçılık programları da var yine Kayseri'de. Bu aşçılık programları yaklaşık 4-5 yıldır da öğrenim veriyor. Artık ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 5 sene sonra, 6 sene sonra Kayseri'de gastronomi alanına hizmet verecek personel eksikliğimiz şimdiki gibi olmayacak en azından.
1: Bence de olmayacak. Hatta yani, ihracat bile yapabiliriz bu konuda.
0: Kesinlikle. Şu da sevindirici. Bizim öğrencilerimizin önemli bir kısmı, yarısı belki diyebilirim de, Kayseri'de yaşıyor. Yani Kayserili ailelerin çocukları. Bu anlamda burada girişimci olmaları, bu alanla istihdam edilmeleri şehre de katma bir değer oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdiki gördüğümüz eksiklikleri önemli oranda ekarte edebilecek diye düşünüyorum. Önümüzde bir şey var, sınav var, üniversite sınavı ve öğrenciler de gelecekler, tercih edecekler birçok bölümü. Ben gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini tüm Türkiye'de tabii öneriyorum. Erciyes Üniversitesi'ne ayrıca öneriyorum. Bu bölümü tercih etmelerini, onlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mesela küçük bir örnek vereyim. Gastronomi bölümleri açısından. Mesela gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri harici hangi bölümde okuyorsanız okuyun, turizm bölümleri haricinde hangi bölümde okuyorsanız okuyun, Work and Travel programları vardır, bilirsiniz. İşte Amerika'da 4 aylık veya internship programları vardır. 12 aylık çalışma deneyimi kazanır öğrenciler veya mezunlar. Buraya farklı bölümlerden gittiğiniz zaman can kurtaran olarak çalışırsınız. Evet. Ama bizim alanda work and travel yaparsanız, internship yaparsanız, turizm sektöründe ama garson olarak, ama mutfakta aşçı olarak, şef olarak çalışıp veya turizm sektörünün diğer alanlarında kendi alanınızda bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu anlamda hem mevcut öğrencilerimize hem de daha sonra ileride bizleri tercih edecek öğrencilerimize de uluslararası programları, Erasmus gibi, Work and Travel gibi programlara katılmalarını da isterim açıkçası.
1: Lütfen. Biz gençleri iş arayacak ya da yeni mezun insanlar olarak görmüyoruz. Geleceği inşa edecek ve geleceğe vizyon katacak, geleceğin vizyonunu belirleyecek yeni beyinler olarak görüyoruz. O yüzden ayrı kıymet veriyoruz. Kesinlikle. Bir an önce mezuniyetlerini bekliyoruz inşallah.
0: İnşallah.
1: Peki bu yapay zeka veya teknolojiyle alakalı şeflerimizin nasıl bir gelecek bekliyor?
0: Açıkçası teknoloji gastronomi alanına çok hızlı bir giriş yaptı. Yani son 10 yılda teknolojinin bu alanda yer alması insanları da aslında biraz şaşırttı. Hem tüketicileri hem de onlara hizmet eden çalışanları da çok şaşırttı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Finansal okuryazarlık diye bir şey var ya. İnsanların o alanda asgari düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bence bizim alanda teknoloji okuryazarlığına da artık şeyimiz var, ihtiyacımız var. Yani o teknolojiyi biz nasıl kullanacağız? O kadar çok hızlı ilerliyor ki. Mesela yapay zeka reçete geliştirmeden stok yönetimine kadar insanların hayatını kolaylaştırıyor. Tüketicilere nasıl cevap vermemiz gerektiği konusunda bile, menünün maliyetini oluşturma noktasında bile bizim teknoloji bütün süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ama tabii şunu da belirtmem gerekir. Ne kadar teknolojileşirse bu sektör teknolojikleşsin. Ama biz insana duyulan ihtiyacı belki azaltabilir ama bitirmeyecektir. Yani dolayısıyla biz belki servis eden kişinin insan olmasını istemeyebiliriz ama arka planda yemeği yapan kişinin insan olmasını isteriz. Evet. Veya söylediğimiz ilave şeylerin yerine getirilmesi için bizim derdimizi anlayan bir kişinin olmasını bekleriz. Bu anlamda teknolojinin elbette etkisini olacaktır ama insanı yerine alabileceğini bu alanda düşünmüyorum.
1: Ne güzel ya, robotlar herhalde yemek yapacak değiller. Olur
0: aslında
1: mu acaba?
0: Yapan da var. Mesela kendinden sallanan tavalar var. Mutfakta arka planda. Bu neyi sağlıyor? Mesela olumlu yönü yok mu? Var. Standartizasyonu sağlıyor, evet. Çünkü bir ürünü aynı oranda sallarsan tavayı ve aynı sürede pişirirsen lezzeti birbirine yakın olur. Standartlaşmayı nispeten sağlayabilirsin. Ama yaratıcılığı da öldürdüğünü, kısıtlandırdığını söylemem gerekir.
1: Burada gençlerimize şunu da ben söylemek istiyorum. Yerel kültürle bir şeyleri birleştirmemiz lazım. Şöyle bir aklımıza şöyle bir şey geldi. Cheesecake yiyordum. Dedim ki ya bal kabağı ayrı tatlı yapmışlar. Tatlarına bakıyordum. Dedim ki ya bal kabaklı cheesecake yapar mısınız? Dediler ki yaparız. Yaptılar, getirdiler. Efsane olmuştu mesela. Evet. İlk defa yedim. Ben daha önce görmemiştim.
0: Kesinlikle farklı lezzetleri bir araya getirmek önemli. Biz buna aslında, eğer farklı kültürlere de hitap ediyorsa, biz buna füzyon mutfak diyoruz, biliyorsunuz. Mesela işte cheesecake'in üzerine yöresel bir ürünümüzü, mesela gilaburu'dan bir jöle yaptığımız cheesecake'in üzerine. Bu aynı zamanda füzyon mutfak ürünü de olur. Biz bunu uluslararası katıldığımız yarışmalarda deniyoruz, yapıyoruz. Mesela Gastro Kayseri Derneği'nden Naci Dündar şefim var. Osman Taştan şefim var. Bu şeflerimiz füzyon mutfak anlamında da başarılı çalışmalar yapıyorlar. Mesela Avrupa'daki bazı yemek yarışmalarında işte pastırmayla levreyi bir araya getirdiler. Ve burada bu ürünle beraber bazı önemli ödüller kazandılar. Dolayısıyla biz buradaki bilgi birikimini uluslararası arenada kullanabilmeliyiz. Pastırmayı daha kolay nasıl anlatabiliriz? Ürünleri birleştirerek anlatabiliriz elbette. Biz bunu arttırmaya çalışıyoruz. Hatta ve hatta gastronomi günleri düzenleniyor, biliyorsunuz. Kayseri Gastronomi Günleri 3 senedir Millet Bahçesi'nin içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından. Biz de üniversite olarak nacizane destek veriyoruz kendilerine. Burada da 3 senedir ünlü şeflerin atölyelerini ben planlıyorum. Burada biz şuna katkı sağlamaya çalıştık. Mesela pöç, değil mi? Önemli bir ürünümüz bizim. Ama pöçü burger olarak yaparsak ve bunu uluslararası veya ulusal tanınan şefler tarafından lanse edebilirsek medyada yer bulur. Hani az önce dediniz ya, nasıl tanıtabiliriz Kayseri mutfağını? Aslında en kolay noktası burası. Biz bunu yaptık. Mesela Hazer Amani ile pöç burger yaptık. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Eyüp Kemal Sevinç şefimle beraber tepsi mantısını sucuk içiyle beraber yaptık. Dolayısıyla biz burada bazı ürünleri geliştirerek ve önemli şeflerimizin, medyatik şeflerimizin tanıtım rolünü de kullanarak ulusalda tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii eleştiri her zaman oluyor. Biz bunu yaptıktan sonra yereldeki pöç İşletmecilerimizden bazıları haklı olarak belki de bize sistemlerini ilettiler. Hani pöç burgeri zaten biz yapıyoruz. Hani
1: var mıyız pöç burger?
0: Söylediklerine göre var.
1: Hiç ben pöç yerim, pöççülere de çok giderim, kellecilere de giderim.
0: Öyle mi?
1: Hiç denk gelmedim hamburgerine.
0: Ya biz orada ne yapmaya çalıştık? Füzyon mutfağı yapmaya çalıştık. Şimdi burger hamburger özü itibariyle bir yurt dışı menşeli bir ürün. Evet. Ama pöç bizim ürünümüz. Ve pöç burger de, bir gün yapayım ben sizin için. Beraber tadalım bunu. Çok keyifli, çok lezzetli. Aslında birçok işte Amerika'da lime lime et kültürü yok mu? Var. Var. Ben yeni şimdi Venezuela'dan geldim. Orada etler lime lime yeniyor, bazı etler özellikle. Bizde de pöç öyle. Çok pişmiş, sulu sulu içerisinde hamburgerle, yani burgerle birleştiği zaman da muazzam bir lezzeti oluyor bu ürünün. Pöç burger.
1: Biraz yeşillik, domates, turşu, soğan girdim yanına. Zaten yanında yiyoruz.
0: Efsane olur. Evet. Programdan sonra bir deneyebiliriz. Evet.
1: Ben bir de geçen size biraz önce de bahsetmiştim. Göç gastronomisiyle alakalı. Şimdi hatırladım. Mantar, istiridye mantarını et suyuyla, kestane de vardı içinde. Kestaneyle yapmışlardı. Onu da rica ediyoruz sizden bir gün.
0: Tabii, ne demek.
1: Elinizde sihirli bir dernek, değnek olsa Kayseri'nin gastronomisiyle ve gastronomi turizmiyle, bunun tanıtımıyla alakalı değiştirecek olsanız neleri değiştirirdiniz? Ya da neler
0: açıkçası
1: yapardınız?
0: Açıkçası zor bir soru. Evet. Yani neleri değiştirirdim? Bir kere benim için, benim en önemsediğim nokta UNESCO gastronomi şehri olma yolunda çabaları ortak bir kümede toplardım. Parça parça baktığımız zaman işte ticaret odamız pastırmayı uluslararası anlamda tanıtımı için çok büyük bir hamle yaptı. Ve buna uluslararası bir coğrafi işaret aldı. İşte ticaret borsamız farklı farklı, et çalıştayını hatırlıyorum en son. Ben de katılmıştım, destek vermiştim. Bu anlamda bir hamle yapıyor. Zaten Büyükşehir Belediye'mizin Kayseri Gastronomi Günleri başta olmak üzere birçok restoran veya birçok organizasyonda yer alması çok çok önemli. Diğer taraftan ilçe belediyelerine bakıyorsunuz. Melikgazi Çarşı gibi, yine Talas Belediyesi'nin birçok yöresel restoranı var. Veya bazıları yöresel anlamda önemli önemli katkıları var. Bir yandan bakıyorsunuz siz başta olmak üzere derneğiniz Kayotet başta olmak üzere, Gastro Kayseri Derneği başta olmak üzere şehrin hem turistik hem de gastronomik unsurlarını Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyada farklı fuarlarda, farklı festivallerde katılıyorsunuz. Siz konaklama boyutunu, Gastro Kayseri Derneği yiyecek içecek boyutunu tanıtmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman aslında çok fayda. Üniversitelerimiz akademiyle sahip olduğu öğrencileriyle veya akademik birikimiyle hocalarımız önemli katkılar sağlıyor. Yapılan etkinlikler, festivaller, kongreler ve benzeri. Diğer yandan bakıyorsunuz farklı sivil toplum kuruluşları fuarlar düzenliyor. Yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta İstanbul'da Kayserililer 13-14 Haziran önemli bir etkinlik. 3,5-4 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyormuş. Bunların her biri çok çok büyük gelişmeler. Ama benim bu alandaki hayalim UNESCO gastronomi şehri olma yolunda bu girişimlerin her birinin bir çatı altında gerçekleşmesi gerektiği. Yani o çatı aynı Erciyes AŞ'deki gibi mesela. Erciyes AŞ ne kadar başarılı bir proje değil mi?
1: Evet.
0: Milyonlarca turisti bugün Kayseri'de bir sezonda ve hatta kısa bir sezonda yani.
1: 3 ayda diyelim.
0: 3 ayda, hadi 4 ay diyelim. 3 ay 4 ayda bu kadar kişiyi ağırlamak ve bunun bir projeyle gerçekleşmesi muazzam bir başarı. Gastronomi alanında da bu şehirdeki zengin çalışmaları bir araya getirecek, toplayacak bir yapının oluşması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu sihirli değnek bu örgütün veya bu organizasyonun elinde olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, geçen günde Memduh Başkanımızın yanındaydık. Onun da böyle bir fikri var. Zaten sağ olsun Gökmen Valimiz işte derneğimizin kurulmasına vesile olan, önümüzü açan, projelerimize sürekli destek veren bir kişi sağ olsun. Çok da uyumlu çalışıyorlar. İkisi birlikte. Bence bir çatıda artık yavaş yavaş toplanacağımız hissi oluştu bende.
0: Kesinlikle. Tabii son olarak şunu da söylemek isterim. Kadın kooperatiflerimiz de bugün Kayseri'de 50'den fazla kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatiflerimizin de sunduğu ürünlere baktığımız zaman önemli bir yeri de yine gastronomik ürünler. O anlamda onların çabalarını, kadın kooperatiflerimizin girişimlerini de kenara bırakmamalıyız. Tabi programın bir süresi var. Onun içerisinde de sadık kalmak için bazı şeyleri de atlamış olabiliriz. Kimse de kusura bakmasın lütfen.
1: Bu arada Türk Dünyası, TürkSoy 2027 Kültür Başkenti seçildik. Bununla alakalı artık çalışmalara inşallah devam edeceğiz. Başlayacağız hep birlikte.
0: İnşallah.
1: Bütün şehir olarak. 2029 Dünya Spor Başkenti seçildik. Bunu artık her programda söyleyeceğiz. Bilmeyenler, herkes duysun istiyoruz çünkü.
0: Kesinlikle bunlar büyük başarılar. Biz de elimizden gelen her katkıyı sunmak zorundayız.
1: Bu arada geçen yıl ilkini düzenlemiştik Kayotet olarak. Kayseri Turizm Ödülleri Gecesi. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu yılın geçen yıldan farkı, siz de jüri üyesi oldunuz. 21 kişilik bir ekip kurduk. İşte hem üniversitelerimiz, turizm müdürlüğümüz, spor, gençlik spor il müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, işte sizler hocalarımız, iki üniversiteden de, influencerımız, işletme sahibimiz, çok güzel bir ekip oldu bence. Harika bir kadro oldu. Kimsenin, herkesin beğeneceği bir kadro oldu.
0: Evet.
1: Daha doğrusu.
0: İtiraz edemeyeceği.
1: İtiraz edemeyeceği bir kadro oldu. Ödüllere başvurular devam ediyor. Az kaldı herhalde, birkaç gün sonra artık başvuru alınmayacak. Çok yoğun bir ilgi varmış. Sürdürülebilir bir hale geldi artık bu yıl. Bundan sonra belki birkaç kategori ekleriz, çıkartırız, bir şeyler yaparız ama bu tabloda, bu şablonla artık ilerleyecek gibime geliyor. O da çok güzel oldu. Şimdiden onu da duyuralım, bekleriz herkesi.
0: Kesinlikle bu anlamda size şöyle bir teşekkür etmek lazım ve tebrik etmek lazım. Biz öğrencileri 45-50 dakikalık ders sürecimizde derste tutmakta zorlanıyoruz. Öğrenciler işte sıkılmaya başlıyorlar, işte bazen dinlememeye başlıyorlar. Siz o programda neredeyse 2,5 saat, değil mi?
1: Evet.
0: İnsanları orada tutabildiniz yaptığınız programla beraber. Muazzam bir başarıydı bence. Ben de başından sonuna kadar kalmaya çalıştım ve keyif aldım bu programdan. Bu sene üzerine de daha da fazla eklediniz. Daha da profesyonel yapıyorsunuz.
1: Birlikte yaptık bu sene.
0: Evet, sağ olun davet ettiniz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Vermeye de devam edeceğiz aynı zamanda. Dolayısıyla ben bu sene de Kayotet öncülüğünde düzenlenen Turizmin Enleri Ödül Töreni'nin başarılı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda tüm halkımızı da davet etmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.
1: Herkesi bekleriz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, aklınıza gelen, unuttuğunuz, bir de şunu da konuşalım diyeceğiniz bir şey varsa hocam, ekleyelim.
0: Açıkçası yoksa pöçünden mantısına, yağlamasına kadar hemen hemen birçok şeyi konuştuk. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şehrin gastronomisine yapılan katkıları yansıttığınız için hem size hem Kayseri Adar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık hocam, sizin de. Bu arada soğanlı deyince, pöştünce az önce Gileboru dediniz ya. Gileboru'yla da aklıma benim şöyle bir şey geldi. Orada soğanlı var. Sonuçta Kapadokya krallarının mezarları ve giriş kapısı. Kapadokya krallarının meyve suyu içeceğiymiş diye bir hikaye yazıp sizin aklınızda bulunsun. Bunu yazabilir miyiz acaba? Gileboru'ya böyle bir hikaye yazabilir miyiz?
0: Olabilir.
1: Turistlere şişelerken satarken.
0: İnceleyelim. Güzel bir öneri oldu bu. Evet.
1: Müsaadenizle ben kapatayım o zaman.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, izleyicilerimiz, Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz. Bu topraklar 4-5 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş, Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan ilk kapısıydı. Bu topraklardan Mimar Sinan çıktı ve dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil bir hafıza, Kayseri bir durak değil bir başlangıç noktasıdır. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
2: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri, Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden LCY2 Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar doları aştı.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kültür Panorama.
1: Bugün edebiyatımızın şair-i azam unvanlı tek çınarını, mısralarıyla ölümü bile ölümsüzleştiren Abdülhak Hamit Tarhan'ı konuşacağız. Ben Uygar Yıldız. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdülhak Hamit Tarhan, 2 Ocak 1852'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1937'de yine İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca şair, oyun yazarı ve diplomat kimliğiyle edebiyatımıza yön veren isimlerden birisi oldu. Türk edebiyatında ona verilen en güçlü unvanlardan biri ise Şair-i Azam, yani Büyük Şair oldu. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk şiirine yalnızca yeni bir ses değil, aynı zamanda yeni bir düşünce alanı da kazandırdı. Onun eserlerinde yalnızca aşk değil, ölüm, yalnızlık, ayrılık, insanın iç dünyası, hayatın anlamı ve varoluş sorgusu da yer aldı. Onun adı, bugün en çok Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri olan Makber'le anılır. Eşinin vefatının ardından kaleme aldığı bu eser, yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda derin bir acının, kaybın ve insan ruhunun sarsılışının şiiridir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın en bilinen eserleri arasında Makber, Sahra, Ölü, Hacre ve Bunlar O'dur öne çıkar. Tiyatro alanında da önemli eserler veren Hamit'in en çok bilinen oyunları ise Finten, Nesteren, Eşber, Tazer, Tarık ve İçli Kız'dır. Bu eserlerde Abdülhak Hamit yalnızca olay anlatmaz. Aynı zamanda insanı, duyguyu, düşünceyi ve çatışmayı da işler. Bu yönüyle o, Türk edebiyatında hem şiire hem tiyatroya yeni bir soluk getirmiştir. Hayatının önemli bir bölümü yurt dışında geçti. Diplomat olarak Paris, Londra, Brüksel ve Bombay gibi şehirlerde bulundu. Bu birikim onun sanatına da doğrudan yansıdı. Doğuyla Batı arasında kurduğu edebi köprü, onu dönemin en farklı ve en etkili isimlerinden biri haline getirdi. Cumhuriyet döneminde de saygınlığını sürdüren Abdülhak Hamit Tarhan, bir süre milletvekilliği de yaptı. Yaşamının son yıllarında Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden biri olarak kabul edildi. 12 Nisan 1937'de İstanbul'da hayatını kaybeden Abdülhak Hamit Tarhan, ardında yalnızca kitaplar değil, Türk edebiyatının yönünü değiştiren güçlü bir miras bıraktı. Bugün onu anarken Makber, Sahra, Ölü, Hacre, Finten ve Nesteren gibi eserleriyle edebiyatımızda hala yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan, şiire düşünceyi, edebiyata derinliği, Türk kültürüne ise unutulmaz eserler kazandıran büyük bir isim olarak hafızalardaki yerini koruyor.
0: Kültür Panorama.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında Yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral 2. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğü'nü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kök

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Coğrafi iz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün, sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri, Türkiye tarım alanı büyüklüğü sıralamasında 2025 yılında 5. sıraya yükseldi. Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında %1 artarak 90,8 oldu. Tekstil isimlerinden LCY2 Suriye'de fabrika açtı. Böylece Suriye'de ilk Türk fabrikası açılmış oldu. Gıda fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %30,9 olarak hesaplandı. Kayseri'de faaliyete geçen Aquapark'ta giriş ücretleri öğrenciler için 250 TL, tam bilet için ise 500 TL olarak belirlendi. Ekonomik güven endeksi 5 ay aranın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 2026'nın ilk 7 ayında 1 milyar dolar aştı.
1: Ekonomi Radar sona erdi.
4: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından kızlar ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından saka başılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnur Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve kan diye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafızı olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: gözümden gitmiyor birden.
1: 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda

Buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız ses kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunççekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarında hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Belki Bir Sabah Geleceksin" şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcra Heyeti'nde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.

zaman kavuşacak.